Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı

Günaydın. Teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Enver Demirbağ'dan alınan Elazığ türküsüyle başlıyoruz. Bir şu istemkar yine saldı beni derdi. Muzaffer Ertürk sizinle.

İbrahim Erdem ve Nazmiye Coşkun Özgül'den alınan Malatya türküsünü Reyhan Eliş'ten dinliyoruz. Yine vedalaştı Dildarı Yaren.

İffet Gülgeç'ten alınan Nermin Tüfekçi'nin derlediği türküyle Seher Yeli devam ediyor. Demedi yar demedi. Zeynep Cihan sizinle.

Aşık Musa Aslan'dan alınan Amasya türküsünü Seda Bingöl söylüyor. Felek şad olacak günün görmedim, canan görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün, el uzatıp Gonca gülün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün, canan düşürdün.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Bahçede Yeşil Çınar, Münevver Özdemir sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultayı için imza toplamasına ilişkinse, CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz, dedi.

kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor, dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayiinde işbirliği olanakları var. ABD ve İran arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Spor. Amili takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amili futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü, bir de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Yeni bir gün başlıyor TRT Türkü'de sabahla. Birbirinden güzel türküler eşliğinde geçecek olan 3 saatimiz var efendim. Her sabah olduğu gibi 7-10 arası İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabah programında 3 Haziran 2026 Çarşamba sabahında yine sizlerle buluşmanın güzel

Yeni mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğimiz, bereket dolu, iyilik ve güzellikleri de içine ekleyeceğimiz güzel bir gün olsun bu çarşamba. Programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Servet Sever sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Aynı zamanda programımız için de güzel dakikalar, keyifli dakikalar diliyoruz. Birbirinden güzel türküler var repertuarımızda sevgili Ahmet Şenses'in hazırlamış olduğu. Bu güzel türkülere ortak olmak isteyen dinleyenlerimiz şu dakikadan itibaren sosyal medyadan bize ulaşabilirler. 8 sonrasında istekler saatinde türkülerimizi kendilerine ve sevdiklerine armağan edeceğiz. Ya da gönlünüzden geçen bir türkü varsa onu da yayınlayabiliriz. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim sesimizin ulaştığı yurt içi ve yurt dışındaki TRT türkü dinleyenlerini sevgiyle saygıyla selamlayalım. Efendim bugünkü açılışımızı Diyarbakır'ın Celal Güzel Ses'in türküsüyle yapıyoruz. Tülay Ağgil sizler için okuyacak. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlın eller almış, habersiz yatan oğlan.

Rahmet olsun dedi ki Ahmet Turan Şan'a, İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçılarından da. Bir Antalya türküsünde onu dinledik, Halit Saygan'dan alınan Cevat Uyanık, Erdal İyiöz ve Efe Savaş Sargı'nın derlemiş olduğu türküydü. Bir kilo kestaneyi aldım 50'ye. Saatler 7.15'i gösteriyor. Henüz başlangıçtayız efendim. Önümüzde yaklaşık 3 saatlik bir zaman var. İstanbul Radyosu'ndan haftanın 7 günü olduğu üzere yine bu sabahta Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel ezgileriyle sizleri buluşturacağız. Efendim bir kez daha günaydın radyoları yeni açan dinleyenlerimize diyelim, merhaba diyelim ve devam edelim türkülerimize. Sanatçımız Mücella Ata Yozgat Akdağ Madeninin türküsünü okuyor. Türkü Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlemiş olduğu ezgidir. Yandan oyna, yandan oyna, kız halayı yandan oyna.

Bir evler yaptırdım Ramizem, sazdan samandan, içine girilmez tozdan dumandan. Rumeli'nin Agim Gürses'ten Mehmet Özbey'in derlemiş olduğu türküsünü Soner Özbilen'den dinledik. Saat 7.24'ü gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Saat 7.30 sularında karayollarındaki son durumu aktaracağız. Yolda pek çok dinleyicimiz var. Hayırlı yolculuklar efendim. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Ve sıradaki türkümüz için şimdi Sevinç Arı'ya kulak verelim. Bir Burdur Altın Yayla türküsüdür. Kadir Türen bu türküyün kaynak kişisi, Salih Urhan da derlemecisi. Sanatçımız Sevinç Sarı'dan dinleyelim. Penceresi dilmeden, inip gelir irmeden, geldi geçti gülmeden, dargın mısın Kezban yenge?

0: O yârimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. O yâre mektup yazdım, yollayamadım. Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsünde Bahattin Karakoç'u dinledik.
1: Yol durumu.
0: 3 Haziran 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışmaları yapılacak. Yapılacak çalışmalar süresince doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Çalışmalar bugün başlıyor. 13 Haziran 2026 tarihine kadar da devam edecek. 24 saat esasına göre çalışılacak. Artvin-Erzurum yolunun 29 ile 55. kilometreleri arasında bulunan 18 adet tünelde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarımla drenaj sistemi

0: Önlemleri temizlik çalışması nedeniyle 3 Haziran 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arası sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında da yine yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ermenek-Mut yolunun 15 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle yine sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunda sanayi farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor ve Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tünelinde bakım çalışması var. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Sanatçımız Münevver Özdemir, Şanlıurfa'nın o güzel türkülerinden birini okudu. Abdullah Balağ'ın türküsüydü. Dağdır yar dağdır, sinemde yar dağdır. Efendim 7.37'yi gösteriyor saat, İstanbul.

İstanbul'dan programımız devam ediyor. 7 haberlerinden hemen sonra sizlere günaydın, merhaba dedik ve birbirinden güzel türküler eşliğinde akıyor zaman. Az önce yol raporunu sunduk. 8'de hava raporunu okuyacağız. Bakalım bu hafta bugün hava sıcaklıkları nasıl olacak ve hafta sonuna doğru ilerlerken zaman hava sıcaklıkları değişecek mi? Detayları vereceğiz. Meteorolojinin bazı illerimiz için sarı ve kırmızı kodlu uyarıları var. Özellikle görülecek olan yağışlara dair detaylı saat 8'de sizlerle paylaşacağız ve saat 8 sonrası istekler bölümüdür deyip sıradaki türkülerimizi sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Dinlemek istediğiniz güzel bir türkü varsa ki günü hareketli türkülerle karşılayalım istiyoruz. İstekleriniz bu yönde olursa mutlu oluruz. Ve TRT Türkü dinleyenlerine bir merhaba demek isterseniz sosyal medyamızda TRT Türkü sayfasında yer alabilirsiniz. Facebook, X, Twitter, Instagram. Sizlerin efendim dinleyenlerimizden mesajlar ulaşmaya başladı. Lütfen devam edin. Son iki saatimizi isteklere ayırıyoruz. Birbirinden güzel türküler eşliğinde zaman devam ediyor. Şimdi Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsü geliyor. Sizler için Sabahat Gülümser'in sesinden sunalım. Sabahattin Gülümser diyor ki suda balık oynuyor, canım sana kaynıyor. Düştüm bir merhamet size, hiç halimden bilmiyor. Leyli leyli köylü kızı, sen allar giy ben kırmızı. Yine doğdu tan yıldızı, doğmaz olsun tan yıldızı.

Zap suyu derin akar dedi Sema Kaya Doğan, Van'ın türküsünde İlhan Erten'in derlemiş olduğu Sami Yılmaz Türk'ten alınan türküde. Efendim 7.45 ilk saatimizin son çeyreğine giriyoruz. Birbirinden güzel ezgiler ardı ardına geliyor. İşte onlardan biri de Azerbaycan'ın ezgisi Hacı Ali Hancı ve Hulusi Seven'den Osman Özdenkçi'nin derlemiş olduğu türküyü İmran Koç okuyor sizler için. Seher vakti sen tarlaya giden de ses yayılır dört bir yana Süreyya, elindeki gonca gülü derende gelmeyesen bizim ele Süreyya. Emeğin azat, dileğin azat, ay eller kızı, bu şirin ülkenin bahtı var kızı, mehriban kızı.

Özlem Üngör'den dinledik. Trabzon Maçka'nın türküsüydü. Terazi Tartayrum. Zaman yaklaşıyor sizlerin isteklerine. Saat 7.50 oldu. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Bu arada güne yeni uyananların da sayısı artıyor. Günaydın, hoş geldiniz bir kez daha. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de sevgiyle selamlayalım. Bugün 3 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Haftanın 3. gününü karşılıyoruz hep birlikte bu güzel ezgiler eşliğinde. Şöyle bir sosyal medyaya baktığımızda öyle güzel paylaşımlar var ki çok teşekkür ediyoruz efendim. Büyük ilgiye her zaman olduğu gibi pek çok mesaj var, ileti birikiyor, devam edecek. Saat 10'a yaklaşırken programımızın vedasına kadar da yine bu iletileri okuyacağız, türkülerimizi sizlere göndereceğiz. Şimdi bir Kerkük türküsü Ahmet Tuzlu yorumuyla geliyor. Helli'den Dağlar Kamış.

Şimdi hemen bir türkü daha gelecek, ardından hava raporunu okuyacağız ve sonrasında sizin saatinizdir deyip sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin iletilerini, paylaşımlarını dile getirip türkülerimizi armağan etmeye başlayacağız. Bir Adana türküsü Ali Çakar yorumuyla Selahattin Sarıkaya'dan Halil Atılgan derlemiş. Yandı Çukurova yandı.

0: Hava durumu.
1: Bakalım bugün akşama kadar hava nasıl olacak, tahmin raporunu okuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme.

0: Bildirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor ki, uyarı var, yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, dediğimiz gibi Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır şeklinde bir uyarısı var meteorolojinin. Hava sıcaklığı nasıl? Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin bugün beklenen sıcaklıkları şöyle: Çanakkale, Kırklareli 28, İstanbul 29, Sakarya ile birlikte 29, Afyonkarahisar 27, Denizli 32, İzmir 33, Muğla 28, Adana 29, Antalya 25, Burdur, Hatay 27, Ankara 26, Çankırı 25, Eskişehir ve Konya 28, Bolu, Kastamonu 26, Zonguldak'ta 26, Düzce 31, Amasya 29, Artvin 26, Samsun 23, Trabzon 22, Erzurum 20, Kars 19, Malatya 28, Van 21, Diyarbakır 30, Mardin 28, Siirt 29 ve Şanlıurfa 33 derece.
1: Hava durumu.
0: Efendim işte sizin saatinizdeyiz. İstekler bölümü başlıyor. TRT Türkü frekansında, TRT Türkü'de sabah programındasınız. 3 Haziran 2026 Çarşamba gününde sıradaki türküye ortak olan, gönüllerinden geçen bir türküde sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyen dinleyenlerimizin seçimleri. Efendim işte bir Hatay türküsüyle, Antakya türküsüyle başlıyoruz bu bölüme. Abbus Bakır dinleyicimiz, günaydın, gününüz aydın, mutluluklar diliyoruz. Eşim Gülşen ve evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve ekibiniz için sıradaki türküye ortak olmak isteriz demişler. Hatay Antakya'dan bir başka dinleyicimiz daha var. Mehmet Andız da bizleri selamlıyor, gününüz aydın olsun diyerek. Sofralarınız bereketli, kazancınız bol olsun. Sıradaki türküyü bütün radyo dostlarımız için seçiyorum. Ve bu türküyü seçen dinleyicimiz Bursa'dan Hasan Uslu. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Selam ve sevgilerimle tüm ekibinize ve tüm dinleyicilerinize demiş. Ve TRT Türkü dinleyenleri için bu güzel ezgiyi seçmiş. Altın tasta gül kuruttum diyor sanatçımız Adile Kurt Karatepe.

Ay dolanaydı, gün dolanaydı bir Kerkük türküsüydü. Aliye Akkılıç'ın sesinden unutulmayan yorumlardan birini dinledik. Nida Tüfekçi Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlemişti. Efendim biz bu yorumu İskenderun'dan dinleyicimiz sevgili Meryem Dingil'e ve ailesine armağan etmek istedik. Selamlarımızla, sevgilerimizle. İstanbul'dan programımız sürüyor. Saatler 8.12'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah programı 3 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahında devam ediyor. Hemen duyurumuzu yapalım. Efendim bu hafta konserimiz var. 5 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 20'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde türküsever dinleyenlerimizle buluşuyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçıları radyo konserimizi sizlere sunacağız. Sizlerle birlikte olacağız o akşam. Saat 20'de dediğimiz gibi İstanbul'da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde bu konser. Kimler katılıyor? Hangi sanatçılarımız var? Şefimiz Naci Düzel yönetiminde İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli sesleri Adile Kurt Karatepe, Merve Kayacan, Sabahat Aslan, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş ünlü yine radyomuzun çok kıymetli saz sanatçıları eşliğinde seslendirecekler. O akşam Anadolu'muzun zengin mirasını, türkülerimizi bekliyoruz efendim Şişli Cemil Candaş'a Cuma akşamı saat 20'de. Ama gelme imkanı olmayan dinleyenlerimiz için de her zaman olduğu gibi konserimiz TRT Türkü'den saat 20'de canlı olarak sizlere yayınlanacak. Ulaşacak. Yineleyeceğiz bu duyurumuzu ilerleyen dakikalarda, saatlerde. Şimdi tekrar isteklere dönelim. İsmail Günerhan, yollardan selam can dostlarım diyor. Sıradaki türküleri tır şoförlerimize Kars Akbaba Köyü'ne armağan ediyorum. İyi ki varsın TRT Türküm diyor. Gülay Karabulut bizim Konya Selçuklu'dan dinleyicimiz. O da türkülerden birine ortak olmak istediğini belirtmiş. Serap Çoykuş'u günaydın diye sesleniyor. Efendim İsmail Yeşil, Akçapınar tarlamızda çalışıyoruz demiş. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi kolaylıklar diliyoruz. Halil Gülşen Tarsus'tan selamlar. Günlaz Malbastı Delal hayırlı sabahlar gurbet elden sılama sevgiye selamlarımla. Bir de video göndermiş. Sizde bahçemi göstermek isterim diyor bu videoda. Teşekkür ettik. Enver Çetin hayırlı sabahlar sıradaki türküyü eşim Şengül Çetin ve dostlarım Ahmet Eker eşi Hülya Hanım. Bera Bey'e armağan etmek istiyorum. Teşekkürler. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın. Kastamonu ve Küre Çaybükü köyündeki annem Elmas Özkan için gelirse mutlu oluruz demiş. Ali Yöntem Burdur Bucak. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy. Ali Aydoğdu Trabzon. Ergün Tontu Daren'de. Kızları Pınar Karakurt ve Gamze Hazır'la oğlu Mehmet Tontu'ya armağan ediyor. Berlin'den günaydın dedi Malik Bey. Sıradaki türküye ortak edelim. Karabük Mehterler Köyü'nden Murat Sıcak. Eskişehir Odun Pazarı'ndan İsa Kıran'da yine beraberliğimizi paylaşıyor. Efendim sevgili Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten bizleri dinliyor. Selam ve sevgilerimizle diyelim ve sıradaki türkü.

Sanatçımız Nihat Erdağ okudu Mardin'in bu türküsünü Yola Çıktım Mardin'e. Ömer Önderoğlu'ndan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküydü. Efendim şimdi tekrar sosyal medyaya dönelim. Bakın Servet Arslaner neler yazmış. Günaydın TRT Türkü'de sabah ailesine, türkülerimizin sevdalılarına, sevdalı türküler rüzgarına günaydın. Günaydın gönlümüze, kırılan bir tele dokunur gibi yumuşacık dokunan türkülü seslerimize. Türkülerle ağlar, türkülerle gülerim. Mevlam dert vermişse derman da vermiş derim. Bağlamamı alır, yüce dağlara giderim. Türkülerimiz, siz söyleyin, ben ağlayayım. Kendi gönlünden dökülen dizeleri kaleme almış Servet Bey. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Dizenizde geçen o türkü sözüyle birlikte biz de o türküyü istediğinizi düşünerek hemen sıraya aldık efendim. Selam ve saygılarımızla. Musa Aytuğ günaydın, Bartın'dan sizlere selam gönderiyorum diyor dinleyicimiz. Efendim sevgili Suna Koçak, Suna teyze Berlin'den yazıyor. Her sabah olduğu gibi yine bizlerle birlikte. Aykut Türk Bolu Göbem Yaylası'ndan bizi dinliyor. Eşim Reyhan Hanım, torunlarım ve bütün sevdiklerim için bekliyorum. Behi Özgür Uşak Karahallı'dan, Salim Uğuz Uşak Banaz, Kızılhisar Köyü'nden, Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan, Ramazan Özünlü, Aydın İsa Beyli'den günaydın. Türküleri seven herkese armağan olsun. Türkü sevdalısı dinleyenlerimiz Elazığ'da radyolarının başında Demiray ailesi, Okyar Bey'e ve sevgili ailesine de sıradaki türkümüzü armağan edelim. Konya Bahçesaray Köyü'nden Ahmet Göğebakan'ın selamları var. Kayseri'den Mustafa Telli yazdı, Sezgin Daşdemir. Muğla Dalaman'dan, Fikret Dikmen Niğde'den, Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den, Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe, Bekdemir Köyü'nden şimdi gelecek olan türkümüzün isteklileri. Sevilen bir Malatya türküsüdür dinleyicimizin seçimi üzerine. Kemal Çığırık'tan Nida Tüfekçi derlemiş, sizler için Şerife Hatun söylüyor. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Zalim ağlatma beni, derde bağlatma beni, gülüp sızlatma beni.

Sanatçımız Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Bizim Eller türküsünü saat 8.33'ü gösteriyor. Efendim 1,5 saati geride kaldı programımızın. Saati 10'a dek sürecek. 10'a yaklaşırken sizlere veda edeceğiz. İsteklerinizi bekliyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sosyal medyadan ulaşmaya devam ediyorlar. Pek çok ileti var. Facebook'tan okuduk ama Instagram'daki dinleyicilerimiz de bekliyorlar. Merakla isimlerinin ve mesajlarının okunmasını. Sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den diyor ki, sesinizi duymak ne güzel bir sevinç. Program tüm enerjisiyle başladı. O kadar iyi geliyor ki. Repertuar seçimi harika. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine, gönlüne sağlık. Yapımcımız sevgili Ahmet Şenses'in seçimi bu türküler efendim. Beğendiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Selam ve sevgilerle demiş. Ve Selahattin Erzi, Yıldız Erzi çifti Adana'dan kıymetli dinleyenlerimiz demişler ki, zevkle, beğenerek ve her gün büyük bir istekle dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabaha yapım ekibine sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Başarılı bir yayın günü olsun. Sağolunuz efendim. Osman İnan Ankara'dan, Bayram Gökçen Seydi Kemer'den, ablası Teslime Hanım eniştesi Osman Bey için istiyor türkümüzü. Gülten Kaymak Edirne'den yazdı. İzmir'den selamladı Ahmet Uzal. İyi günler diliyorum eşim Zeynep Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Ve Vahit Satılmış Almanya Dortmund'dan, Vahit Bey siz nerelerdesiniz? İstanbul yapım ve yayın ekibine selam olsun diyor. Repertuar her gün olduğu gibi bugün de çok güzel. Radyosundan dinliyor ama iletilerini, mesajını nadir görüyoruz. Kolaylıklar dilerim. Belki meşguliyeti vardır efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şaka bir yana. Sağ olun, var olun. Dayım oğlu Fikret Satılmış'a armağan ediyorum demiş Vahit Bey sıradaki türküyü. Selamlar. Gurbette pek çok dinleyicimiz var. Vahit Bey onlardan biri. İsmail Yalabık Berlin'den bizi dinliyor. Selamlarımızla diyelim memleketimizden. Özgür Aldemir iyi yayınlar. İstanbul'dan merhaba. Mehmet Turan Kartal Sanayi'den selam gönderiyorum. Hayırlı sabahlar. Gileboru vatanı Gemerek'ten selamlar. Efendim Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti bizim Sivas Gemerek'ten dinleyenlerimiz. Yaşar Tan Doğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan merhaba. TRT Türkü günümüzün huzurlu, sağlıklı ve güzel geçmesine vesile oluyorsunuz. İyi ki varsınız, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler Yaşar Bey. Dinleyicimiz Ozanlar Şehri Şirinkırşehir'den selamlar demiş Ahmet Bey. Eşim Mercan Hanım, torunum Duru ve Eymen'e ben de türkülerden birini bekliyorum. Rize'den Fındıklı'dan bir günaydın mesajı var. Mecit Çeliktaş'tan tüm ekibinize, dinleyenlerinize selamlar. Trabzon Araklı'dan dinleyen herkese türkülerimiz gelsin. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan, Şükrü Tahran Konya Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden, Özcan Gönen Antalya Manavgat'tan programımızı takip ediyorlar ve selamları var bütün TRT Türkü dinleyenlerine. Şimdi bir Uşak türküsü gelsin. İbilak Mehmet'ten Yüksel Ayhan'ın derlemiş olduğu türküdür. Evren Köyü'nün alt yanında bostanı, Can Fadimem de bir

Sanatçımız İbrahim Can'ı Giresun'un türküsünde dinledik. Giderken bize uğra. Karadeniz'in incisi, fındığın başkenti, kirazın anavatanı Giresun Esfiye'den merhaba demişti Yılmaz Cantürk. Kendisine ve ailesine, sevdiklerine bu türküyü armağan etmiş olduk. 8.43 saatimiz. Rıza Yakın her daim TRT Türkü demiş ve radyosunun başında olduğunu gösteren de bir video göndermiş efendim. Çok teşekkür ederiz seçiminiz TRT Türkü olduğu için. Ankara Sincan'dan yazıyor Hüseyin Akdoğan, günaydın. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli Cemal Gürcan için istiyor. İlyas Aydın, Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan dinleyicimiz. İlyas Aydın yazıyor sıradaki türküyü, istediğini. Nevin Keklik, günaydın, hayırlı sabahlar. İzmir'den türkü dostlarına sevgiler. Hüseyin Akbaş, Burdur Gölhisar'dan. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İsçehisar'dan. Ali Yöntem, Bucak'tan yazıyor, selamlar. Mutlu yayınlar diliyoruz. Mücahit Güven, Mehmet İleri için rica ediyorum türkülerinizi. Niğde Nevşehir il sınırından selamlar demiş Muhsin Tozlu. Sıradaki türkü bana ve TRT Türkü'yü dinleyen herkese armağan olsun. Efendim sıcacık seslenişler var. Sayın sunucu kardeşimizin ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum bu program için demiş. Gönlünüze sağlık Muhsin Bey, çok teşekkürler. Adem Öcal İstanbul Esenler'den, Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu Anamur'dan dinleyicimizdir. Eşi Medine Hanım ve kıymetli ailesi için türkülerimizden birine ortak olacak şimdi. Semra Bağcı sizler için okuyacak sıradaki türkümüzü. Mehmet İşbilen'den Nida Tüfekçi'nin derlediği Kayseri'nin ezgisidir. Yeşil İpek Bükeyim.

Bülent Aslan okudu Trabzon Beşikdüzü'nün türküsünü. Yeni yaptım evimi dedik. Biz bu türküleri özellikle Karadeniz'deki dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Giresun Tirebolu Ataköy'den yazmıştı Mevlüt Koç. Sıradaki türkü eşim çocuklarım gelinim ve torunlarım için olsun demişti. Elbette anneme de armağan ediyorum diye ekledi. Selamlarımızla gönderdik. Efendim İbrahim Özü doğru yazdı. Çorum'dan selamlar, sevgiler eşime, oğlum Yasin'e, kızım Nisanur'a ve bütün TRT türkü dostlarına armağan ediyorum dedi. Sanatçımız Bülent Aslan'ın öncesinde Yarım Havayla rahmetli Nuray Hafiftaş'ın yorumunu sizlerle buluşturduk. Tekirdağ Şarköy'ün türküsüyle, daha sonrasında Ali İbicek seslendi. Nevin Akol'un türküsüyle Yastığı Kuş Düğünden. Anadolu'muzun çok farklı yörelerinden birbirinden güzel türküler bizden size ulaşmaya devam ediyor. Ki saat de artık 9'u gösterdi. Bunun anlamı 3. ve son bölüme geçmiş olduğumuz 3 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahında İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. Sizler aynı zamanda radyolarının başında olan kıymetli dinleyenlerimiz, sosyal medyadan da bizlere yazıyorsunuz. Sıradaki türküyü seçiyor ve bütün dostlarınıza armağan ediyorsunuz. Ali Arslan Aydın Çin'den selamlar. Tüm TRT türkü dinleyicilerimiz için armağan olsun. Namık Uras Nidebor'dan herkese merhaba dedi, sıradaki türkümüzü istedi. Ve Murat Odabaşı'nın satırlarına rastladık. Diyor ki halkın içinden doğan türküler sevinçleri, acıları, hüzünleri, mutlulukları, aşkları, yaşanmışlıkları anlatır. Sazdan söze, telden dile Anadolu'nun künyesi, toplumun ortak hafızası, bu toprakların silinmeyen hafızası türküler. Mutlu sabahlar dileklerimle kıymetli ekibinizi selamlıyorum. Toprağın kokusunu, yaprağın hışırtısını, suyun şırıltısını hissettiren, herkesin mutlaka kendinden bir şeyler bulduğu, köklerimizle kurduğumuz bağ olan türkülerin kanadına tutunarak yöre yöre dolaştığımız olağanüstü güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Yapımdan yayına alıcılarımıza ulaşmasında emeği geçen güzide ekibe gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Sesinize, nefesinize, emeğinize sağlık, sağlıkla, esenlikle ve bereketle dolu güzel günler temenni ediyorum. Murat Odabaşı yine ne güzel yazmışsınız. Gönlünüze sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Türkülerimizi sizlere, sevdiklerinize gönderiyoruz. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere'den, Hatice Ünal Acıbayam Kelekçi'den, Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak, Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den, Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den, İmran Ertuğ Ankara'dan, Denizli Yatağan'dan Selim Onay, şimdi gelecek olan türkümüzün isteklisi isimler, sanatçımız Emine Akmeş'e sizler için söylüyor. Eminem, pazar mısın?

Kilis, Ali Mantar Köyü'nün Aslan Yazıcı'dan Mazlum Nusret Kılıçkıran'ın derlemiş olduğu türküyü sizler için Hediye Karabağ seslendirdi. Dama vurdum bir tepik ya da diğer adıyla da biliyoruz Hele Meryem Kele Meryem türküsü. Bu türkülerle birlikte saat 9.09'u gösteriyor 3. ve son bölümde. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da katılımlarınızı sürdürüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim ilginize. Şimdi Sabahattin Konal Giresun Dereli'den yazıyor. Tam Dere Yapraklı Yaylası'ndan günaydın. Selamlar kolay gelsin demiş. Bizden de selam olsun. Bekir Gültekin Kayseri'den mutlu günler diliyoruz. Zonguldak Çatalazı'ndan Gürsel Bektaş, Kadir Orhan ve Veli Çetin'e göndermek isteriz. Hatay Altınözlü Kozkalesi Köyü'nden Zübeyir Yılmaz. Bartın Çayır Köyü'nden Sefai Özdemir. Salih Akova İstanbul Pendik'ten. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan. Veli Özdemir Adıyaman'dan. Osman Köz Terme Kozluk'tan. Kocaeli Gebze'den. Akif Arslan, Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden, Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan, Erol Çelik Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan merhaba, TRT Türkü dostlarımıza gelsin en güzel türküler diyor. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan selam göndermiş, Leyla Çabuk Ordu'dan, Aydın'dan Hasan Ceylan, türkü severlere İzmit'ten merhaba diyor Hakan Yeşil, Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden Hamza Akkurt ve Seçkin Sarı Çiçek. Gönül telimizi titreten türkülerle bizleri buluşturan TRT Türkü yayın ekibine, güne bu frekansta başlayan güzel yurdumun türkülü yüreklerine Sivas ellerinden Zara'dan selam olsun demiş dinleyicimiz Seçkin Bey. İsmail Akgün günaydın, İstanbul Beşiktaş'tan merhaba diyor, sizlere de merhaba. Soner Koç'un iletisini okuyalım. Ankara'daki dostlarımıza armağan olsun diyor İzmir Gazi Emir'den. Sanatçımız Neşe Dilekçioğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bir Çankırı Çerkeş türküsü var sırada. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Çıra çattım yanmadı, mail verdim almadı.

Efendim Mustafa Kemal Şimşek seslendirdi. Kayseri'nin sevilen türküsüdür. Ahmet Yamacı Ali Ulvi Erandaç'tan derlemiş. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden. Alırım dedin de döndün sözünden. Lisanlara geldim senin yüzünden. Yekte anam yekte. Efendim 9-16 dakikalar ilerliyor. İstanbul Radyosu'ndan programımız devam ediyor. Beraberliğimizi paylaşan pek çok mesaj var. Dinleyicimiz Şengül Ekinci ikinci bir ileti paylaşıyor. Demiş ki elinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Repertuar harika. İnanın diyor. Vallahi çalışırken şıkır şıkır, kıpır kıpır oynuyoruz yerimizde. Tekrar tekrar kolay gelsin. Ne mutlu efendim şöyle yeni güne başlarken güzel bir mutluluk kondurabilmek sizlerin gönüllerine. Kolaylıklar dileyelim keyifle. Dinleyicimiz Ümmühan Bulat günaydın Ünye Saraycık köyünden selam gönderiyorum. Sıradaki türküyü Bulat ailesine ayrıca eşim Yakup Bulat'a armağan ediyor sevdiklerime gönderiyorum. Emine Demir Atamer Trabzon'dan merhaba dedi. Tekirdağ Çerkezköy'den yazmış Sedat Atay tüm Çorumlulara armağan olsun. Kıymetli anneme, eşime, kızlarım Armen ve Nevra'ya armağan ederseniz seviniriz. Şaban Dinç, Çinikent Kütahya'nın leblebisiyle ünlü ilçesi Tavşanlı'dan Eğri Gözdağ eteklerinden selamlar. Ablam, eniştem sizi dinliyorlar. Selam olsun efendim çalışma arkadaşlarım, şoför ve operatörlere, herkese gelsin. Ozanlar Diyarı Şirinkırşehir'den merhaba demiş Ahmet Bey. Eşi Mercan Hanım torunu Duru için istiyor. Trabzon'dan selamlar diyor dinleyicimiz. Şöyle bir kullanıcı adına baktık. Özlem Çolakoğlu kendi ismi dinleyicimiz. Ona armağan edelim. Diyor ki doğum günü olan canım arkadaşım Derya için bir türkü istiyoruz. Sıradaki türküleri gönderelim efendim. Derya Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel yıllar sizinle. Efendim Mevlüt Koç yazıyor. İyi yayınlar dilerim. TRT Türkü Emine Yarar hayırlı sabahlar Safranbolu'dan merhaba dediler ve türkülerimize ortak oldular. Şimdi Semra Algül'ün sesinden geliyor o türkü. Şanlıurfa'ya uzanıyoruz. Mehmet Özbek Mustafa Savaş'tan derlemiş. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır. Şal abayı giyinenler sevdiğine layıktır.

Sanatçımız Hüsamettin Subaşı'nı Sivas'ın türküsünde dinledik. Saatte 9.26 oldu. Yüklendim, göçemedim. Atakan Çelik'in derlemiş olduğu Sivas türkülerinden biriydi. Efendim, X'e dönelim. Okumadığımız iletiler var. Ali Onar yazmış. İzmir'den günaydın, hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden bizi dinliyor. Mehmet Turan türküsünü dinlerken yazmış. Şu anda sevgili Nuray Hafiftaş'tan Yarım Hava eserini dinliyorum. Allah rahmet eylesin. O kadar duygulandım ki radyonun sesini açtım. Tüm türkü severlere ve sizlere armağan olsun güzel türkülerimiz. Sağolunuz Mehmet Bey. Dinleyicimiz İstanbul Ümraniye'den hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki türküyü tüm TRT Türkü dinleyenlerine, memleketim Gümüşhane Bahçeli beldesine armağan ediyorum. Metin Topkaya yazıyor. Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan yeni günden günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Türküler eşliğinde sıradaki türküyü Orman Genel Müdürlüğü personeline ve Sarıkamışlılara armağan ediyorum. Teşekkürler. Ahmet Uzal, Bülent Aslan ve türküsü için çok teşekkür ederim demiş. İyi ki varsın TRT Türkü diye sesleniyor. Bir başka dinleyicimiz Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak da tüm türkü dostlarıma selam, sevgiler, hayırlı günler demişler. Efendim, sanatçımız Çimen İpekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz sevilen bir türküyle devam edeceğiz. İstanbul'umuzun da bu isimde bir türküsü vardır. Ama biz Hatay Antakya varyantını sunalım. Halil Gençoğlu'ndan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türkü gelsin. Bir dalda iki kiraz.

Sanatçımız Ali Demirhan söyledi. Gaziantep'in türküsünü Altan Demirel'in notaya aldığı, Halil Beydilli'den alınan Emin Turgay'ın derlemiş olduğu türküde dinledik. Sanatçımızı iğne attım tarlaya. Efendim 9.35 olmuş saatimiz, İstanbul'dan programımız devam ediyor. Biliyorsunuz bu cuma günü konserimiz var, bilmeyenler için tekrar dile getirmiş olalım. Şefimiz Naci Düzel yönetiminde İstanbul Radyosu'nun çok değerli Türk Halk Müziği sanatçıları sizlere okuyacaklar, canlı olarak seslendirecekler konserimizde bu güzel türküleri ve çok daha fazlasını. Dediğimiz gibi şefimiz, hocamız Naci Düzel yönetiminde Adile Kurt Karatepe, Merve Kayacan, Sabahat Aslan, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş ünlü İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçıları eşliğinde türküleri okuyacaklar. Bir türkü akşamında yine buluşmak isteriz sizlerle. İmkanınız varsa Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne bekliyoruz sizleri İstanbul'da. Ama imkanı olmayan dinleyenlerimiz ve İstanbul dışındaki dinleyenlerimiz için de TRT Türkü'den canlı olarak yayınlanacak bu konserimiz. Cuma günü 5 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 20'de İstanbul Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne bekliyoruz bütün türkü severleri. Yineleriz efendim, yine konserimizin duyurusunu yapalım ama türkülerimizle de sürdürelim beraberliğimizi. Şimdi Denizli'ye doğru yol alacağız dinleyicilerimiz. Sıradaki türküye ortak olmak isteyenler Facebook'tan, X'ten, Twitter'dan, Instagram'dan mesajlarını ilettiler. Sabah 7'den bu yana yazdılar. Çok teşekkür ediyoruz ilgiye. İstanbul Pendik'ten bir dinleyicimiz Salih Akova, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne türkülerimize armağan edelim dediler. Bir başka dinleyicimiz Leyla Çabuk Ordu'dan mesajını okumuştuk. Onun da selam ve sevgileri vardı. Sıradaki türkülerimizi istediler. Şimdi sanatçımız Tülin Berbelgi seslendirecek. Dediğimiz gibi bir Denizli türküsü, Acı Payam Paşa Osman Acar'dan rahmetlik Özay Gönlüm'ün derlediği. Deste içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları davulsuz gelin gitmez. Hele hele kızlar, ciğerim sızlar, çalınır sazlar, geçti de yazlar, nedir bu nazlar, ah kızlar.

Mehmet Özbey'in Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği Kerkük'ün bu türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinledik. Kalk Gidağın, Şıh Bağına, Gazele. Veda'ya doğru ilerliyor dakikalar. Instagram'dan yeni dinleyicilerimiz yazmışlar. Dinleyicimiz Resul Bey gönlünden dökülen dizeleri şöyle aktarıyor. TRT Türkiye'ye dair sevgisiyle birleşince her sabah uyanınca seni açarız. Aklından geçmesin başka frekansa geçeriz. Tüm radyolar içinde seni seçeriz. Gönül telimizsin TRT Türkü. Resul Bey çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Kahramanmaraş Halkı ve Sütçü İmam Üniversitesi çalışanlarına armağan ediyor sıradaki türkümüzü. Murat Rakap sıradaki türküyü sevgili eşime, çocuklarıma ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine istiyorum. Bartın'dan sizleri selamlıyorum ve Bodrum'dan Yunus Şen Ocak'ta yine dinleyenlerimiz arasında. İstanbul Kartal'dan Uğur Uyanık, Safranbolu ve Konarı Köyü halkına gelsin demiş türkülerimiz. Sanatçımız Onur Şan söylüyor, kapıya çıktım ki yeller esiyor.

artık veda zamanı ama bugün için. Bu program haftanın 7 günü sabah 7-10 arası İstanbul'dan canlı yayınla sizlere ulaşıyor. Yarın ise sevgili Sabahat Aslan sizlere seslenecek. Biz de bugünkü vedamızı onun sesinden, onun yorumuyla, sevilen bir türküyle yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim bu frekansta olan bütün dinleyenlerimize. Hepimiz için sağlıklı, huzurla, güzellik ve iyiliklerle geçireceğimiz bir yeni gün diliyoruz. 3 Haziran Çarşamba 2026, yeniden birlikte oluncaya dek diyoruz. Programı hazırlayan Ahmet Şenses, teknik yönetmenimiz Serbest Sever, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel ve vedamızı yaptığımız Sabahat Aslan'la birlikte bugün hoşça kalın diyoruz sizlere. Bir Erzurum türküsü, Ali Güler'den Mehmet Özbey'in derlediği. Ay aydındır ayılmaz, gece durna yayılmaz, buralarda yar seven, ay aşanda uyumaz. Hoşça kalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz. Bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Adana yöresine ait Üryan geldim, yine Üryan giderim türküsünde geçen Üryan sözcüğü. Üryan geldim, yine Üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Can alıcı gelmiş canım almaya, benim can vermeye dermanım mı var? Diyor türkümüz. Burada geçen Üryan kelimesi çıplak anlamındadır. Üryan geldim yine Üryan giderim dizesi de dünyanın gelip geçiciliğine vurgu yapar. Hem düşündürür hem hüzünlendirir. Şimdi Adana yöresine ait bu uzun havayı Adnan Türköz'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.
2: Türkü Evi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfetah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. Türkiye Büyük

Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki resmi temasların ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanaklarıyla, başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım, dedi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'na hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak turnuvanın yapıldığı ABD'ye indi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Türkü.

0: Benim Türküm.
1: Hayırlı sabahlar, iyi programlar diliyorum. İstanbul Esenler'den Adem Öçal ben. Aslen Orduluyum, İstanbul Esenler'de yaşıyorum. Sizlerden Adile Kurt Karatepe'den dinlemeye alışkın olduğumuz mektup Selam Söyle Benden Sılama, Söyle Benim İçin Eller Ağlasın adlı uzun havayı rica ediyorum. Bu türküyü rahmetli babama hediye ediyorum. Çünkü rahmetli babam bu türküyü çok severdi. Dinlerken hüzünlenirdi.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız, sazımızda sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Gaz, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. Sazımızla sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde ilk olarak Ümit Tokçan'ın derlediği bir türküyle başlıyoruz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu. Hekimoğlu derler benim aslıma.

Yüksel Ayhan'ın Uşak yöresinden derlediği türküyü Fatma Meşe Öz seslendiriyor. Evrenköy'ün alt yanında bostanı, Can Fadimem'de bir mangiyer fistanı.

Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği türküyü Ethem Kaya seslendiriyor. Altın hızmav mülayim, seni haktan dileyim.

Ahmet Yamacı'nın Çanakkale Gelibolu yöresinden derlediği türküyü Bahar Almaç söylüyor. Hasan Orak biçiyor, suyu nereden içiyor? İkindinin güneşi dal fesinden geçiyor.

Kerkük'e doğru gidiyoruz tekrar. Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Neriman Altındağ Tüfekçi'nin Iğdır yöresinden derlediği türküyü Senem Ersin Genç seslendirecek. Dost bağında açılıp gül, güle sarılıp da bülbül.

Aşık Daimi'den alınan türküyü Züleyha Arancak söylüyor. Ela gözlü pirim geldi, duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırk makamı, bilen gelsin işte meydan.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuz Santuran, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çokgürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kaz, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğumuzun sesinden Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği bir türküyle veda ediyoruz size. Evreşe yolları dar, bana bakma benim yârim var. İyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek, hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayiinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmelerde yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 5. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002'den bu yana eğitimde kat edilen mesafeye dikkati çekti. Bakan Tekin, Giresun'da Mustafa Ayaksız İlkokulu açılış töreninde konuştu. "Çocuklarımızın geleceğini birinci mesele olarak gören bir cumhurbaşkanımız var," dedi. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu başladı. Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Etimesgut Askeri Havalimanı yenilenerek hizmete hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni havalimanının 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerini yarına kadar güncelleyebilecek. Anayasa Mahkemesi satıcıların hukuka aykırı ürün ve hizmetlerine dair e-ticaret platformlarını sorumluluktan muaf tutan düzenlemeyi iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı ürünlerde satıcıya ulaşamadıklarında alışveriş platformlarıyla da iletişime geçebilecek. Hukuki süreçlerde e-ticaret platformlarına dava açabilecek. Yeni düzenleme 9 ay sonra devreye alınacak. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere ve ateşkese rağmen İsrail unsurları Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Nebatiye ve Sur kentine yönelik saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.468 kişi hayatını kaybetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Haberleri dinlediniz.

İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından hepinize merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 3 Haziran Çarşamba TRT Türkü frekansında siz türkü dostlarımızla yine bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Çok güzel bir türküyle açtık programı. Şadan Yektaş ve Hayati Ürgüp'ten alınan Manisa Akhisar yöresine aitti. Bu güzel türküyü Ali Çakar sizler için seslendirdi. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım dedim. Bugün Ali Çakar'la birlikte Emre Kızıl da türkülerimize sesini verecek. Onlara saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programa diyoruz. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi ton meisterimiz Fırat Özturan sizlere ulaştırıyor. Ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız diyelim.

0: ve Ali Çakar'a merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Leyla Hanım, merhabalar.
0: Çok güzel bir türküydü. Baştaki evet. Türkümüz gerçekten.
1: Manisa Akhisar yöresine ait güzel bir türküyle merhaba dedik değerli dinleyenlerimize. Buradan da türkülerle gün ortası programından selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum tüm dinleyenlerimize.
0: Çok çok teşekkürler. Bir güzel türkü daha dinleyeceğiz sizden. Bu kez Amasya'ya evet. uzanıyoruz değil mi?
1: Amasya yöresinden, yöre ekibinden derlenen ve Nida Tüfekçi hocamızın notaya aldığı keyifli güzel bir türkü. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli diyeceğiz.
0: Buyurunuz dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Gönlünüze
1: teşekkür ederim.
0: sağlık, sağ olun, var olun diyoruz.
1: Sağ olun.
0: Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi de İzmir Radyosu'nun her zaman dinlemekten çok büyük keyif aldığımız bir başka solisti Emre Kızıl mikrofon başındaki yerini alıyor. Merhaba Emre, hoş geldin sen de yayına.
2: Merhabalar, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Güzel bir Sivas türküsüyle başlayacaksın gördüğüm kadarıyla.
2: Evet, sözleri Şah Atay'a ait çok güzel bir türkü. Mevüllenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur diyelim.
0: Buyurun dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Bu güzel türkünün açılışında Fedai Tek Şahin kavalı ile yol gösterdi. Tüm sazlar da ayrı ayrı harikaydı. Bir kez daha hepsine çok teşekkür edelim. Ve sevgili Emre Kızıl'dan bir güzel türkü daha rica edelim.
1: Evet, şimdi de

0: keskin bir geçiş diyelim, Rumeli yöresine geçelim.
1: Peki.
0: Yazan katip kara yazmış yazımı, mihnet ile açamadım gözümü diyelim.
1: Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim saatler 12.30'u gösterdi bile. Türkülerle gün ortası keyifle ilerliyor. Şimdi Kırıkkale Keskin Yöresi'nden bir türküyle sizleri baş başa bırakacağız. Hale Gür'ün sesinden dinleyeceğiz. Giden ay tutulur mu?

0: FM Türkülerle gün ortasında yeniden İzmir Radyosu'nda Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Türkülerimizi canlı olarak sizlere çalıp söylemeye devam ediyoruz. Sizler biraz önce Hale Gür'den bu güzel türkümüzü dinlerken sazlar akortlarını tamamladı. Ve sevgili solistimiz Ali Şakar da tekrar mikrofon başındaki yerini aldı. Bu kez Kırşehir yöresinden bir türküyle başlıyoruz değil mi?
1: Evet, Çekiç Ali'den alınan. Ve Osman Özdenkçi'nin de hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir türkü. Her daim istek olarak bizlere, değerli dinleyenlerimizden gelen bir türkü. Bu türkümüzü de onlara armağan edelim. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca, eğlen Şanova'da kalacağım kızı. Uğrun uğrun kaş altından bakınca, can telef ediyor gülacağım kızı.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık.
1: Ben
0: Ne güzel
1: teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: türküymüş. Bir güzel türkümüz daha var. Ankara yöresinden bu kez, değil mi?
1: Evet, Ankara yöresinden. Bu da çok sevilen türkülerden bir tanesi. Ümit Arslan Yılmaz'dan ve Necmettin Palacı'dan alınan Yücel Paşmakçı hocamızın notaya aldığı "Denize dalmayınca, aman bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, aman gök kandil olmayınca."
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu
1: Ben
0: keyifli
1: teşekkür ederim.
0: ritmik türkü
1: Ayrıca
0: için.
1: Emre'ye de teşekkür ediyoruz.
0: Evet,
1: Güzel
0: solistimiz Emre Kızıl'da
1: katılımları için.
0: Ali Çakar'a eşlik etti. Bir
1: Ayrıca
0: arada
1: çok değerli
0: söylediler.
1: Saz ustalarımıza da bu güzel
0: gönüllerine
1: eşitleri
0: sağlık.
1: İçin
0: evet.
1: Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
2: Gönlünüze sağlık hocam.
0: Çok teşekkürler. Evet, o zaman Emre de mikrofon başındayken hazır. Afyon Diner yöresinden bir türküyle devam edelim o zaman, değil mi?
2: Evet, çok güzel bir Afyon türküsü.
0: Cevizin yaprağı dal arasında. Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Efendim,
1: Biz
0: Emre
1: teşekkür ederiz.
0: Kızıl'dan bir güzel türkü daha dinliyoruz. Bu kez Erzincan yöresinden, değil mi?
1: Evet. Çok güzel bir Erzincan türküsü. Sabahtan uğradım ben bir figana. Bülbül ağlar ağlar güle getirir. Bakın şu feleğin daim işine, her dem cefasını kula getirir diyelim.
0: Çok güzel. Dinliyoruz. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ne keyifli bir program oluyor
1: Emre'cim, ağzına sağlık.
0: gerçekten. Emre Kızıl söyledi, Ali Çakar da ona da eşlik etti ve şahane bir keyifli program olmasına katkıda
1: Ali
0: bulundu.
1: Ekber Çiçek Üstad'a da rahmet olsun.
0: Diyelim buradan.
1: Evet, onun çok güzel repertuarımıza kazandırdığı çok güzel türküler var. Emre'nin de seslendirdiği Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana bu eserlerden bir tanesiydi.
0: Onlardan
1: Evet.
0: biriydi. Evet, programın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda saat 12.52. Bir Denizli Acıpayam türküsüyle devam edelim. Paşa Osman Acar'dan derlenen Ali Çakar söylesin. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama diyelim mi?
1: Evet. Hop diri diri dat diri dit diri dom. Ben yarimi seviyorum.
0: Buyurun, dinliyoruz.

Ben Kezban'ı isterim. Ben Pınar'dan Ganmeyom. Ben Kezban'ı isterim. Haydendi teyzem dayım, kurusun doğrusuyum. Ablini ben kaçıracağım, enişten olacağım gayrı. Hop diri.

0: Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: 12.56
1: ederim.
0: oldu bile saatler, veda vakti geldi bugün de. Birbirinden kıymetli İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçıları bugün yine programımızda şahane türkülere ses verdiler, perform ettiler. Ali Çakar ve Emre Kızıl vardı stüdyomuzda. Onlara saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte ben Leyla Köselerli. Bizler sizlere Ali Çakar'ın söyleyeceği çok güzel bir türküyle veda ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

gönderiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de bir saat boyunca türkülerimizle huzurlarınızda olacağız. Bir saati bizimle paylaşmak isterseniz radyonuzun sesini açınız. Çünkü Bizim Eller programı başladı ve TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sürecek. Programı sizin için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hareketli bir Erzurum türküsüyle başlatalım programı. Güler Duman seslendiriyor. Aya bak nice gider. Hoş geldiniz.

Erzurum'un çok sevilen hareketli türkülerinden biriyle başladık programımıza Bizim Ellere. Programımız devam ediyor. Yine bir Erzurum türküsü dinletiyoruz size. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği. Mehmet Aldaşoğlu söylüyor. Giydiğim aldır, al dudak baldır.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizle sürdürdüğümüz programımızda saatimiz 13.12'yi gösterirken biz yine bir türküyle huzurlarınızdayız. Kenan Tuna seslendiriyor dinleyeceğiniz bu türküyü. Hani yaylam, hani senin ezelin, bu yaylalardan bir türkü size armağanımız olsun.

0: TRT Türkü.
1: Sözleri büyük halk şairlerimizden Karacaoğlan'a ait bir eser, bir türkü. Nihal Koca seslendiriyor. Sabah olsun ben bu elden gideyim.

Sevgili dinleyenlerimiz, yine güzel bir türkü dinletelim size. Bu kez Mersin yöresine götürelim sizi. Ali Canlı'nın derlediği bir türkü. Cavit Erden'den derlediği bir türkü. Nilgün Kızılcı yorumuyla dinliyoruz. Pınarbaşı ben olayım.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir hüzünlü türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı, Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Erol Parlak sizin için seslendiriyor Erzincan türküsünü.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Yamacı'nın Erzincan yöresinden derlediği türkü yine bir Erzincan türküsü. Muharrem Temiz Cengiz Özkan'la birlikte söylüyor türküyü. Şu benim divane gönlüm.

Arap atı gibi sallar başını. Sevgili dinleyenlerimiz, Şanlıurfa yöresinin türkülerinden biri, güzel türkülerinden biri, Münevver Özdemir yorumuyla size ulaşıyor.

0: TRT Türkü.
1: Kar mı yağmış şu harputun başına? Ender Balkır seslendiriyor bu Elazığ türküsünü.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Karadeniz'in o serin yaylalarına doğru götürdü bizi bu türkü. Şimdi sizi Erzurum'a geri getiriyoruz. Hüseyin Turan seslendiriyor. Narman kazasında bir gelin gördüm. Aklımı fikrimi hep ona verdim.

Sevgili dinleyenlerimiz, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı sizin için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Gönülden dile, sazın telinden söze döküldü türkülerimiz. Bizi evinize, iş yerinize, en önemlisi de gönlünüze konuk ettiğiniz için size yine çok teşekkür ediyoruz. Kulağımızdan türkülerimizin neşesi, ömrümüzden türkülerimizin muhabbeti hiç eksik olmasın. Bir sonraki programda aynı yerde TRT Erzurum Radyosu'nda buluşalım sevgili dinleyenlerimiz. Size son bir türküyle arşivden seçtiğimiz bir kayıtla veda ediyoruz. Kıvırcık Ali seslendiriyor. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve istikrarlı siyasi yapısıyla dünyanın yükselen yıldızlarından biri olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı da verdi. Terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak putlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım.

0: Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını açıkladı. Türkiye enerjinin tüm alanlarında yerli kaynaklarını öne çıkarıyor. Uluslararası işbirliklerini artırıyor, jeopolitik konumuyla da enerji hatları için en avantajlı noktada bulunuyor. Türkiye'nin enerji denklemindeki önemli rolü İsrail basınının da gündeminde. Yapılan analizlerde Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik bir rol üstlendiği, fiyatların belirlenmesinde de etkili bir aktöre dönüştüğü vurgulandı. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere ve ateşkese rağmen İsrail unsurları Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Nebatiye ve Sur kentine yönelik saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.468 kişi hayatını kaybetti. Etimesgut Askeri Havalimanı yenilenerek hizmete hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni havalimanının 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerini yarına kadar güncelleyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınav giriş bilgilerine erişime açtı. Öğrenciler 13 Haziran'da yapılacak sınava ilişkin giriş yeri bilgilerine eokul.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Haberleri sunduk.
1: Sıcak.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT Kap Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sizlerle buluştuğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Yurdumuzdan ve gönül coğrafyamızdan derlenmiş birbirinden güzel türkülerin yer aldığı bu yolculukta bize keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, program ekibimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcım Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, bütün dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Efendim, açılışta sizi usta sanatçı Bedia Akartürk'ün seslendirdiği bir Konya türküsüyle karşıladık. Link Abak dedi sanatçı. Hız kesmeden Mustafa Özarslan ve grupçığın birlikte seslendirdikleri Erzurum türküsüyle devam ediyoruz. Armudun dibi koyu, uyu sevdiğim uyu.

Türkü Diyarı programımız güftesi Fethi Perilioğlu'na ait Hasret Çekenlerin, Yol Gözleyenlerin türküsünde Deniz Şamdereli'ye kulak veriyoruz ve Deniz Şamdereli ile devam ediyoruz. Yollar uzar giderim, içimde hasretlerim, ümitler darmadağın, sevdamla hayallerim.

Dağlar, mesafeler, çaresizlik. Sevdanın önündeki engeller ne kadar çok olsa da tüm bunları aşacak gücü bulur kendini kendinde seven gönüller. Sözleri ve müziği Malatyalı İbrahim'e ait bu türküyü de Ali Özel'in sesinden dinletiyoruz. Hasta düşmüş yarsıladı, duramam ki ben burada. Dağlar engeldir aradı. Sana gelen bana gelsin.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Şanlıurfa yöresine uzanıyoruz. Sevdiğine sitemini türkülerle dile getiren bir yarenin ezgisine İsmail Özden ses veriyor. Ağlarım için için, bilmem ki kimin için.

Olura olmaza minnet etmezken alemde her şeye kul ettin felek. Sivas Kangal'dan derlenmiş bu türkümüzü de Sabahat Akkiraz'ın sesinden dinletiyoruz.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 14.36'yı gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Kırıkkale Keskin'den, Hacı Taşan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Musa Eroğlu, Nazlı Öksüz ve Oğuz Yılmaz'ın birlikte seslendirecekleri türkümüz Giden Ay Tutulur Mu? Balatuz Katılır Mı?

Sevgili dinleyenler, Şanlıurfa yöresinin türkülerinden birine yer verdik. Şimdi de Serhat şehrimiz Kars'a uğrayacağız. Özür dilerim, Şanlıurfa yöremizin bilinen türkülerinden birine şimdi yer vereceğiz. Hakan Kara seslendiriyor. Urfalıya mezelden gönlüm geçmez güzelde.

Serhat şehrimiz Kars'a uğruyoruz sevgili türkü severler. Yöre ekibinden derlenmiş bu keyifli türküyü de Sibel Güzel icra edecek. Mahalleden geçen oğlan, meni yar seçen oğlan.

Can Azerbaycan'dan bestesi ve güftesi Ali Haydar, Tagiyev'e ait eseri Cavit Tebrizli'nin sesinden dinliyoruz. Şikayetim var.

Sivaslı Aradan Zaralı Halil'in kaynaklık ettiği İçli Türkü'yü sanatçımız Şerife Hatun seslendiriyor. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara, ben yare gidemiyorum, elim boş yüzüm kara. Müzik.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saate görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Programımızı sizler için Deniz Özalp hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Son bir türkü ile sizleri baş başa bırakırken yarın aynı saate görüşmek dileğiyle diyelim. Torosların Eteği Mersin Silifke'den Ahmet Yakar'dan alınan sanatçımız Zeynep Cihan'dan dinleteceğimiz türkü Zeytin Dallarında Tabakam Kaldı. Hoşçakalın.

Karadeniz'den. Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Yiğit Yavuz, teknik yönetimde Murat Çelik ve sunucunuz ben Seza Turgut. Trabzon Radyosu'ndan selamlıyoruz hepinizi. İlk olarak Karmate'yi dinleyeceğiz.

Gökhan Birben, İbrahim Karaca'nın sözleri üzerine bestelediği ezgiyle radyomuzda. Sabahın serininde oturdum ıslak taşa, çise arkadaş oldu gözüm.

Kemençem duvar uçtu solda gir olur ince. Kemençem duvar uçtu solda gir olur ince. Durmayık gözyaşlarım, durmayık gözyaşlarım. Pis seni görmeyince, pis seni görmeyince. Durmayık gözyaşlarım, durmayık gözyaşlarım.

Yapraklar yani boy kavaklar açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Duysun kara topraklar, duysun kara topraklar. Ben sana doyamadım.

Hasan Tunç'un sesinden Giresun yöremize ait türküyü dinledik. Sırada Ulaş Kurtuluş ünlü var. Reşat Aker'den alınmış Sakarya Geyve türküsünü seslendirecek. Evlerine varamadım gazelden, sokağına çıkamadım güzelden.

Karadeniz'den programı devam ediyor. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Erol Köker'i bir Giresun Şebin Karahisar türküsünde dinleyeceğiz şimdi.

İbrahim Erdem'den alınan Malatya Akçadağ türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Gene vedalaştı dildarı yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhuma eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Az önce anons ettiğimiz eseri de şimdi sizlerle buluşturuyoruz değerli dinleyenler. Erol Köker, ziliflerin tutam tutam diyor ve bizi Giresun Şebinkarahisar'a götürüyor.

Yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları. Yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları. Naciyem senin için tokarım gözyaşları. Naciyem senin için

Çerez var, çerezi asma sarar. Bahçelerde çerez var, çerezi asma sarar. Naciye'mi görünce erir yüreğim yanar. Naciye'mi görünce erir.

darilma benim türkilerime diyeyim de darilma benim türkilerime, darilursan naziyem dert olur.

Otantik Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Hasan Sözeri'yi dinledik. Türkü değirim türkü, Naciye'm senin için, biraz daha diyeyim seni sevdiğim için. Şimdi de Muharrem Temiz'in yorumuyla bir Kayseri Sarız türküsüne yer verelim sevgili türkü dostları. Dostum gül cemali cennettir bana, ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım, ne çare ayrılık zamanı geldi.

Bircan Pullukçuoğlu'nu bir Samsun Çarşamba türküsünde dinleyeceğiz. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

0: TRT Türkü.
1: Ve bugün de geldik Karadeniz'den programının sonuna. Tekrar görüşünceye dek veda ediyoruz sizlere ve son ezgimizi Zeynep Başkan'ın sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu da söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti. Yeni il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmaktadır.

çalışmalara başlayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında

Borsaların yaklaşık 1 milyar lirasını dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayiinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut askeri

Eri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'da alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bir türkü bazen bir mektuptur. Bir sevdaya ulaşmaya çalışan, yarım kalan bir hayata yazılmış. Akdeniz'in renklerinde bu mektupları birlikte açıyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlıyor ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizlere. Sanatçımız Makbule Kaya seslendiriyor. Kalenin Bedenleri, Koy Verin Gidenleri.

Sıradaki sanatçımız Zeynep Cihan. Ama Semer Zifon'dan bir türküyü seslendirecek. Aşık Musa Aslan'ın kaynak kişisi olduğunu belirtelim hemen. Derleyen de Muzaffer Sarı Sözen. Gökyüzünde bölük bölük durnalar.

Eşimden ayrıldım. Yamandır halim. Ali Haydar Gül'den dinledik. Bu arada küçük bir saat hatırlatması yapalım. 16:25 ve biz TRT Türkü'deki birlikteliğimizi, Akdeniz'in renklerindeki birlikteliğimizi TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sürdürüyoruz. Aysun Gültekin'i dinleyeceğiz şimdi. Elma aldım Bartın'dan.

Coşkun Gök bir Çorum türküsü seslendirdi. Fırat fırsat eldeyken bir amel kazan. Çorum'dan ayrılmıyoruz. Bir türkü daha dinleyeceğiz. Aşık Haşimi'nin sözlerini Turan Engin derlemiş. Mehmet Erenler de notaya almış. Sevcan Orhan seslendiriyor şimdi. Gezsem de dünyanın dört bucağını.

Hale Gür'den dinledik bu Ordu Fatsa türküsünü Yüce Dağ başında Bir Ulu Çınar. Gene Ordu Fatsa'dan bir ünlü türküyü dinleyeceğiz şimdi. Hekimoğlu derler benim aslıma. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'yla birlikte Ümit Tokcan seslendirecek.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinin sonuna yaklaşıyoruz artık. Samsun yöresinden bir türkü dinleyelim. Şimdi Yıldıray Çınar seslendirsin. Çarşamba dedikleri.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödekli hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Orta Anadolu türküsüyle başlıyoruz. Ömer Şan derledi. Ümit Tokcan söylüyor. Bağa gel, bostana gel.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Sivas türküsü var. Zaralı Halil'e ait türküyü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Yavuz Değirmenci söylüyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.16, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi Neşe Dilekçioğlu'nun mikrofonda olacağı güzel bir Çanakkale türküsü dinleyeceğiz. Al geydim alsın.

0: TRT Türkü.
1: Eze Savaş'a ait türküyü Tekin Büyükaya'dan dinliyoruz değerli dinleyenler. Dağlara çıktım ki dağlar alaca.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık

Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Çukurova'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi bir Mersin türküsü dinleyeceğiz. Musa Eroğlu'na ait türküyü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Kullar olam seni doğuran anaya.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diyoruz ve bir Ankara türküsüyle veda ediyoruz. Bayram Aracı'ya ait türküyü Kubat söylüyor, Bulgur'u kaynatırlar.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu yineledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Genel Başkanımız süreçle ilgili önemli açıklama yapacak dedi. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını söyledi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis cezası talep edildi. 20 yıldır aydınlatılamayan dosyada DNA eşleşmesi gerçeği ortaya çıkardı. Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların takipçisi olacaklarını vurguladı. Dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Vatandaşların yaklaşık 1 milyar lirasını dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi.

Öncesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyenler, Türkü Sözlüğü'nde bugün türkülerimizin o en yanık, en yüksek perdeden seslenen kelimesini, yani figanı konuşacağız. Farsça kökenli bir kelime olan figan, sözlük anlamıyla acıyla bağırmak veya inlemek demektir. Ancak bizim halk müziğimizde figan sadece teknik bir terim değil, sesin icra sırasında ulaştığı en üst duygu eşiğidir. Özellikle bozlaklarda ve uzun havalarda sanatçıların o tiz perdedeki haykırışları kelimenin tam anlamıyla bir figan halidir. Halk edebiyatı ve türkülerimizde bu kavram genellikle bülbül ve gül sembolüyle karşımıza çıkar. Bülbül, gülü olan karşılıksız aşkı nedeniyle figan eder. Buradaki figan, kuru bir gürültü değil, bülbülün yani aşığın sabaha kadar süren o sabırlı ve dertli bekleyişinin sesidir. Türkülerimizde bülbülün figanı, insanın dertlerini sazın teline dökmesinin bir başka adıdır. Şimdi bu dertli haykırışın en güzel örneklerinden birini dinleyelim. İsmail Kuloğlu'ndan alınan İzmir Kemal Paşa Çınar Köyü'nden derlenen türkümüzü sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Bülbül ne yatarsın kalk figan eyle, şakıyıp ötmenin günleri geldi.

0: Türkü Akşamı.
1: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Türkü Akşamı programına hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel türküler dinleyeceğimiz birlikteliğimizde teknik yönetimde Erdim Aktar'ı, programı hazırlayan ve sunan ben Mustafa Celal Safalı. İlk türkümüzü Selma Geçer'den dinliyoruz. Aksaray, Ortaköy'den alınan türkü. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım da seveni sevene yaz.

Türkü Akşamı'na bir kez daha hoş geldiniz. Selma Geçer'le yaptık açılışımızı. Ve değerli dinleyenler, şimdi Erol Köker'den dinleyeceğimiz Sinop yöresinden alınan bir türkü var sırada. Ben giderim Batum'a, Batum'un batağına, bahçenizden içeri, al beni otağına.

Türkü akşamında şimdi de Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz Neşet Ertaş'tan alınan bir türkü var. Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu, aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu diyecek sanatçı.

Türkü akşamında birbirine bağlı türküler ikram ettik size. Önce Yeşim Dağlı'dan dinledik, Denizli Acı Payam'dan alınan türküyü. Tarlada bostanım var dedi sanatçı. Ve ardından Ali Demirhan'dan dinledik, Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile. Konya yöresinden alınan türküydü. Şimdi ise Arif Sağ'dan dinleyeceğimiz bir türkü var. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana diyecek sanatçı.

Değerli dinleyenler, şimdi de Kenan Tuna'yı dinleyeceğiz. Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde. Köylü kızı çayda gezer, hem geziyor hem oynuyor.

Özlem Üngör'den dinledik, Trabzon yöresinden alınan türküyü. Ve değerli dinleyenler, Şemsi Yastıman'dan dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Telli sazdır bunun adı, ne softa bilir ne kadı. Bunu çalan anlar kendi, şeytan bunun neresinde.

Türkü akşamında sırayı Neriman Altında Tüfekçi'den dinleyeceğimiz türkü alıyor. Kırşehir yöresinden alınmış türkümüz, Muharrem Ertaş kaynaklık etmiş. Karanfil suyu neyler, güzel kokuyu neyler, İki baş bir yastıkta, o göz uykuyu neyler.

Türkü akşamında birbirine bağlı iki türkü ikram ettik size. Önce Muzaffer Ertürk'ten dinledik. Ahçıyı yolladım Urum eline dedi sanatçı. Ve ardından Neşet Ertaş'tan yine telli turnam yarelenmişsin türküsünü dinledik. Şimdi ise Zafer Albayrak'tan dinleyeceğimiz Sivas Tokuş Köyü'nden alınan bir türkü var. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim, deli gönlüm bir sevdaya bağlandı. Özü şirin, sözü şirindir yarin, gamzesi ok, kaşı yaya bağlandı.

Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden. Aşkım beni temelimden, yıkmadan gel, yakmadan gel diyecek. İmran Koç'u dinliyoruz.

Da Emre Kızıl'dan Seher Yeli Nazlı Yare Bildir Beni Bildir Beni türküsünü ve onun ardından Musa Eroğlu'ndan Bugün Dost Yaralanmış Yine Gönlüm Hoş Değil türkülerini ikram ettik size. Ve değerli dinleyenler, artık birlikteliğimizde son yarım saate doğru yaklaşırken Semra Algül Oflaz'dan dinleyeceğimiz Şanlıurfa yöresinden Mehmet Özbey'in derlediği türküyü dinleyeceğiz. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır. Şal aba giyinenler sevdiğine layıktır.

Semra Algül'den dinledik bu türküyü ve değerli dinleyenler, Tülin Berbelgil'den dinleyeceğimiz Kırıkkale yöresinden alınan türkü var sırada. Çekirgeyi sürüverdim yazıya, ot koymadı koyun ile kuzuya.

Çukurova'ya uzanıyoruz şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği türküyle. Zara seslendirecek. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

Mehmet Demirtaş'la Ankara yöresindeyiz. Atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır benim. Bu yıl böyle giderse halim haraptır benim.

Türkü akşamında vakit veda vakti değerli dinleyenler. Biraz erken veda ediyoruz gibi gelebilir ama birbirine bağlı güzel halaylar dinleyeceğiz. Kimden dinleyeceğiz? Gürsoy Babaoğlu'ndan. Bir fenomen halini aldı artık bu türküler. Dinleyince hatırlayacaksınız sizler de. Bugün teknik yönetimde Erdim Aktari, programı hazırlayan ve sunan ben Mustafa Celal Safalı. Söylediğimiz gibi Gürsoy Babaoğlu'ndan halaylar dinleyerek veda ediyoruz size. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Sevgili TRT Türk'ü dinleyenlerimiz, İstanbul Tepebaşı Stüdyosu'nda düzenlediğimiz Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki topluluğumuz sizleri, Çetin Bozalan'ın Durmuş Yazıcıoğlu'dan derlediği Efe Yürekli Bir İzmir Türküsü'yle karşıladılar. Ah Bir Ataş Ver. Ardından yöre ekibinden alınan bir Kars türküsü seslendirdi topluluğumuz. Dağlarda Duman Gözel'di. Türkülerimize her daim dertlerimiz, sevdalarımız kadar doğamızla ortaklık eder. Dağların yüksekliğine hüznümüzü, gezen ceylana yüreğimizi döker, uçan kuşlara umut bağlarız. Gelin konserimizin ilk solisti Beyhan Karslı'yla, Göçmen Kuşlar Turnalar'la, Sıladan Gurbet'e Davut Sulari Üstad'ın bir türküsüyle haber salalım. Durnam gelir bizim elden, yeni kalkmış ağır gölden. Ardından Süleyman Elver'den alınan Malatya Arap Kir'den, felsefesi olan dünya işlerinden uzak, erdemlerimize yakın bir deyişle koromuz alacak sırayı. Dünya umruna meylini verme. Sen de kurtulamazsın ecel elinden. Ben filanım deyi göğsünü germe, sen de kurtulamazsın ecel elinden.

Sevgili dinleyenlerimiz, Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki konserimizde sırayı birbirlerine daha ilk günkü gibi sevdalı iki yürek alacak. Sanatçılarımız Nihat Erdağ ve Gülseren Erdağ. İlk olarak Bir Aşığın Sitemini dile getirecek solistimiz Nihat Erdağ, Mehmet Seske'ye ait bir Malatya türküsüyle. Yollar seni gide gide usandım, ayağıma diken battı gül sandım. Sonrasında yarinin sitem dolu sözlerini sevdasıyla yumuşatıp Can Etili'nin Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas Tokuş Köyü'ne ait bir güzellemeyle cevap verecek solistimiz Gülseren Erdağ. Gül menekşe senden almış kokuyu, seninle açarmış dal yârim. Bahardan ayrılık gurbetin huyu, yaş ol gözlerimden dol yârim.

Sevdiceğini güle, menekşeye, karanfile benzeten, doğadan beslenen türkülerimizle bu kez de sevdalı delikanlının Ceren'e olan duygularını Hamit Çine'nin Faik İnce'den derlediği bir Burdur Kozağacı türküsüne yükleyeceğiz. Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz seslendirecek. Evlerinde halı var, dudağında balı var. Ceren'imi severim, yanağında alı var. Daha sonra Teke yöresinden hiç ayrılmayacak, karşıdan bakan Esmer Yare, Hamdi Özbay'ın yöre ekibinden derlediği Burdur Aziziye Köyü türküsü yakacağız koromuz eşliğinde. Ak koyunum yüz olsa, güttüğüm yerler düz olsa, ben koyunu güderim, arkadaşım kız olsa.

Sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz, Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde Teke yöresinden Karadeniz bölgesine uzanıyor. Emin Yağcı'dan alınan Rize Hemşin türküleriyle devam ediyoruz. Yörenin en bilinen türküsünü koromuzdan dinliyoruz. Haydi gidelim haydi. Sonrasında solistimiz Volkan Arslan gelecek mikrofona yine bir Hemşin türküsüyle. Elbette Volkan Arslan olur da tulum icrası olmaz mı diyoruz sevgili dinleyenler. Sırt üstüne tencere.

Sevgili dinleyenlerimiz, havalandırdığı türküleri ve bozlakları eşliğinde gönülle ağlatıp gönülle güldüren, tüm canlıları hak bilen, sazını ise hak için çalan ölümsüz havaların sahibi Neşet Ertaş'tan bir mapusluk

türküsüyle sanatçımız Elvan Sevin bizlerle olacak. Mopu sahnelere attım postumu, gayip ettim yarenimi, dostumu. Ardından İstanbullu bir türkü alacak sırayı. Sanatçımız Ulaş Kurtuluş ünlü yorumuyla dinleyeceğiz. Aksaray'a gide gele yoruldum, ben o yarın cemaline vuruldum.

Yalnızlığıyla başa çıkan, insanı eğiten, geliştiren, erdemli kılan, başı dik, yüreği temiz türkülerimizle geldik konserimizin sonuna sevgili dinleyenlerimiz. Radyomuzun değerli saz sanatçıları, bağlamalarda Okyay Kösegil, Özkan Alıcı, Mustafa İpekçioğlu, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç. Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taştan, Kemençede Umut Ayvaz, Bastı Burak Demir, Ritim Sazlarda Cemal Kablan ve Özcan Gök. Ses sanatçılarımız Beyhan Karslı, Elvan Sevim, Gülseren Erdağ, Nihat Erdağ, Oğuz Doğan Cengiz, Ulaş Kurtuluş Ünlü, Volkan Arslan, Zülal Bakırca. Yapımcılarımız Ayda Çınar ve Meltem Ayta. Seslerimizi sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Türkay Güner, Hasan Bakırcı, Aytekin Demirkaya. Mikrofon başında ben Havva Emel Yayla. Konserimizin son solisti Zülal Bakırcı'dan, Seyfettin Sığmaz ve Hulusi Seven'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz. Kavurma koydum tasa, el vurdum basa basa.

0: Merhabalar, TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkü Evi programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle sizlerle olacağız kıymetli dinleyenler. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Dedikten sonra Özgürcüğüm hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrar bir çarşamba akşamı Türkiye'de
0: evet,
1: seninle
0: Mustafa'cığım,
1: beraberiz.
0: Ne kadar güzel yine buluştuk. Dinleyenlerimizle TRT Türkü radyo dinleyenlerimizle buluştuk. İnşallah güzel keyifli bir program olur. Onlara da böyle güzel türküler armağan ederiz yayınımızın evet. İçerisinde.
1: Çok keyifli türküler hazırladım.
0: Var var, ben repertuarını şöyle gözden geçirdim.

0: güzel türküler var sevgili dinleyicilerimiz, lütfen kaçırmayınız demek istiyorum. Ve sevgili yapımcımız daha yine sıralama yaparken sevgili Mustafa'cığım demiş ki Özgür Eren'le başlayalım demiş. Şayet bir sıkıntı yoksa şayet.
1: Tabii ki, hay hay.
0: Peki efendim, biliyoruz ki türkülerimizde içinde her şey barındıran hikayeleri olan eserler, içinde sadelik ve içtenlik, derinlik barındıran türkülerimiz var. Hayatı ve varoluşu da anlatan hikayeler var. Bir Konya Akşehir türküsüyle başlamak istiyorum. Entarisi aktandır, aman ne gelirse haktandır. Ve hemen arkasından bir Tokat türküsü, yine herkesin çok sevdiği Çamlar Altına demek istiyorum. Buyurun.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Keyifli oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum canım benim, sağ olasın. Şimdi senden ne dinleyeceğiz?
0: Ben de aldım bağlamamı elime.
1: Tamam.
0: Bir Kırşehir bozlağıyla ben başlayacağım.
1: Evet.
0: Bir sel geldi manak özü bürüdü. Bu Çiçek Dağı olaylarında bir öz. Hı hı. Orada gelişen olaylar sonucu yakılan bir ağıt bu. Hı hı. Ardından ise yine Kırşehir'den "Ahu gözlerini sevdiğim Dilbar, sana bir sözüm
1: çok
0: var."
1: Sevdiğim bir,
0: demiyorum
1: çok diyeceğim. Sevdiğim bir türkü.
0: Onur Salman kardeşim ailesiyle şu an bizleri dinliyor. Çok sevdiği de bir türkü, ona armağan etmek istedim. Evet. Onur Salman kardeşime gelsin.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzeldi. Yine biz burada her zaman olduğu gibi mest olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Her dinlediğimde de tüylerim diken diken oluyor. Yani senin tabii ki bu hani bağlamın tellerin arasından çıkan o hüzünlü sesler ve sesinin de birleşmesiyle oluşan o tını eminim radyoları başında dinleyenlere de şahane bir şekilde ulaşıyordur
2: diye gönüllere dokunabiliyorsak.
1: Yani bölgesel çeşitliliği en güzel zirvede sunan arkadaşlarımdan bir tanesisin. Seni seviyorum Mustafa'cığım.
2: Çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm, sağ olasın.
1: Ay canım benim, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, aslında hemen bir baştan da belirtmek istiyorum. Sıralama bende değilmiş. Taha'cığım hemen beni yukarıdan uyardı ama özür diliyorum. Taha, ben öyle gözden kaçmış olabilir. Olabiliyor bazen böyle şeyler.
2: Aramızda bir iki türkünün lafı mı olur
1: ya,
2: Özgür?
1: Olur mu canım ya? Hiç olur mu değil mi?
2: Yani.
1: Dert değil öyle şeyler. Evet, yine bir Orta Anadolu türküsüyle devam etmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz. Nar ağacı narsız olur mu? Aslında çok eski değil mi?
2: Evet.
1: Çok geleneksel, yine yapısında saklayan türkülerimizden bir tanesi. Ve çok sevdiğimiz isimler de bunu çok seslendirdiler.
2: Evet, yıllarca onların dilinden, sesinden
1: özellikle
2: dinledik.
1: Özellikle de Belkıs Akkaya ablamızdan, evet, çok dinlemeyi sevdiğimiz bir türkü. Bakalım onun gibi okuyabilecek miyim ama. Arkasından da yine Çankırı türküsüne bağlayacağız. Hareketli bir türkü. Avanın bağa girdim, üzüm yok diyeceğiz.
2: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.
1: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgür.
1: Bu türküler çok okunmuyor.
0: Evet.
1: Bu türküler çok okunmuyor diye düşünüyorum.
0: Kulakları çınlasın bizleri dinliyorsa. Emine abla çok okurdu.
1: Değil mi? Emine evet. Koç ablamız Emine bunu Koç. Çok okurdu. Ben ondan da çok
0: kendi,
1: dinledim.
0: Kendi hakikaten. Memleketi özellikle.
1: Tabii Çankırı yöresi.
0: Ondan çok dinledik bu türküleri.
1: Evet, evet.
0: Yani, Allah sağlık saat versin buradan amin. Saygılarımı sevgilerimi amin. İletiyorum.
1: Evet sağ ol. Sağ ol Mustafa'cığım.
0: Evet,
1: evet sırada ne var şimdi?
0: Sırada ne var şimdi? Şimdi Özgür'cüğüm sırada şöyle bir uzun havamız var. Yani bozlağımız var daha doğrusu. Hı hı. Nedir bu başımda bu sevda nedir? Yandım ateşine ben kaç senedir. Sevdiğim derdimin dermanı sendedir. Derdimin dermanını ver öyle git. Diyeceğim Neşvet Ertaş'tan ardından da aslında çok eski bir eser ama sanırım yıllardır yani yıllar sonra ilk defa ben okuyacağım bu eseri de bana uzun yıllardır bunu tavsiye eden ya bunu oku sana yakışır ağzına da yakışır diyen sevgili bir amirimiz Hasan Özel'e gönderiyorum.
1: Kendisi özel istedi o zaman değil mi?
0: Hayır istemedi. Haberi bile yok ama ya. Mutlaka dinliyor şu an yayını. Evet buradan peki, kendisine gönderiyorum.
1: Peki,
0: sürpriz
1: tamam,
0: oldu.
1: Tamam peki.

0: TRT Türkü.
1: Evet, ağzına sağlık Mustafa'cığım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bölgesel zenginlik, teknik işte böyle bir şey. Ankaralılar herhalde radyoları başında kalktılar, şöyle bir oynadılar. Ama 5-10 para verelim, kandıralım. Artık çok da yeri yokmuş gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
2: Evet, günümüz itibariyle öyle. Ama eser eski olduğu için çok da görmüyorum aslında.
1: Değil mi? Halk ozanlarının işte tarihten, geçmişten günümüze taşıdığı bu eserlerde, evet, geleneğimizde böyle sürdürmek zorundayız. Ama şimdi günümüzde de 5-10 parayla da artık olacak gibi değil gibi geliyor bana.
2: Tabii artık uzay çağında yaşıyoruz yani.
1: Ya evet ya, maalesef öyle oldu. Ama eskiler güzelmiş değil mi? Kesinlikle. Ben onların tadını hiçbir şekilde, hiçbir şey değişmek istemiyorum. Sadelik, yalınlık, zariflik. Bence her şey oradaymış yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi sen Ankara türküsü dedin. Ben de bir arkasına bir Ankara türküsü bağlamak isterim. Çok sevilen türkülerden bir tane. Samanlıktan kaldıramadım, Zühtü var.
2: Zühtü, Samanlıktan kaldıramadığımız Zühtü. Evet.
1: Zühtü, evet. Arkasından da yine hareketli bir türküyle Hey 15'li, 15'li Tokat Yolları Taşlı diyeceğiz.
2: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Kapanışımız da bayağı bir keyifli, hareketli oldu. Sonra sen herhalde benimki de normalde, şimdi önce bir esere geçeyim, bir anlatayım,
1: ay,
0: rahatlayayım.
1: Lütfen, çok çok güzel olur.
0: Şimdi bizdeki repertuardaki Aslı çok eğlenceli bir türkü. Ama Aslı orijinalini asıl ağızdan, kendisinden ustanın dinleyince çok duygulu. Ve ben bu türküye 3 gün ağladım. Evet. Bir özelliğim de o benim. Oyun havalarına ağlıyorum maalesef. Çok duygulu, kahırlı olunca. Şimdi de gözlerim doldu. Biraz daha inşallah okurum yani.
1: Özay Gönlüm hocamızın,
0: evet,
1: bir türküsü. Evet. Ve sen Özay Gönlüm hocamızın türkülerinde çok böyle... okuduğu hareketli türkülerde bile aslında anlatımda çok derin manalar bulabiliyorsun, değil mi Mustafa'cığım?
0: Evet, hocanın yani kendine özgü has bir tavrı vardı. O tavır beni, evet, cezbediyor işin açığı. Az önce Zühtü'yü okudun. Aklıma geldi gençlik korosuna girdiğimde, evet, sınavlarına. Çok kalabalık bir jüri.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin, aramızda olmayanlar da var. Şu an Yaşar Aydaş Hoca,
1: Allah
0: kanı gani rahmet etsin, Özay Gönlüm jüri başkanıydı.
1: Kesinlikle haklısın, evet.
0: İşte Erkan Sürmenler, Serbülent Yasunlar, Behçet Bostanlar, kalabalık
1: şu anda aramızda değiller yani, yaşıyorlar bir kısmı ama şu anda bizlerle yaşamıyor, birlikte değiller.
0: Evet, Allah sağlık saat versin. Amin. İnşallah onlara da. Evladım dedi, sen nerelisin dedi. Ben eserimi okudum, sordu, evladım nerelisin sen dedi. Hocam dedim, ben Ankaralıyım, Çubuk. Ankara Çubukluyum.
1: Evet.
0: Dedi, sen dedi bizim dedi Zühtlüğü dedi bilin dedi. Çocuk aklı mıdır nedir? Ay, güya ben de kendim espri yaptım.
1: Canım.
0: Hocam dedim, hangi Zühtlü? Samanlıktan kaldıramadığın Zühtlü mü deyince bir aralarında bir gülüştüler, böyle bir kahkaha koptu falan.
1: Evet evet.
0: Bir engame oldu. İyi dedi, iyi dedi, deli olan dedi. Ne okuyacaksın dedi başka dedi. Şunu okuyacağım dedim. Mustafa Acar bağlama çalıyor. Bağlamasıyla eşlik etti.
1: Evet.
0: Kısa bir şey daha okudum. Aferin, aferin evladım dedi. Maşallah dedi, aferin. Buraya dedi nereden girdiysen oradan dedi geri çık git.
1: Evet. Bak şimdi.
0: Kapıdan girdim, kapıdan çık git dedi. Evet, tamam hadi, evet, şimdi oldu, evet, dedi senin. Bir kıta da öyle ne okuttu. Allah kanı kanı rahmet etsin.
1: Rahmet Zühtlü
0: deyince
1: eylesin
0: aklıma geldi. Hocanın kendi, evet, ağzından, kendi yorumuyla ben son eserimizi çalıp okumaya çalışacağım. Kapanışımı da yapalım istersen. Süremiz azaldı Özgürcüğüm.
1: Peki, güzel şeylere değiniyoruz programımızın içerisinde de. İşte aslında işte samimiyet de açıkçası böyle, evet, bir şey. Sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz, hanenizden hanemize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Sayılı dakikalar kaldı. Mikrofonda ben Özgür Eren
0: ve ben Mustafa Kemal Şimşek, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraberdik. Orkestramızda bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle: bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Erol eşlik ettiler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Son eserime geçiyorum.
1: Evet.
0: Kara Üzüm Salkımı, Azimem.
1: Haydi bakalım.

0: Abdalayı hatırlamış gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.
3: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi

0: Saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz Türkülerle Yarenliğimize. Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Halk müziği camiasının yakından tanıdığı ve icralarını takip ettiği sevgili Mustafa Eke. Mustafa'cığım hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam diyorum çünkü Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bir dönem derslerime de geldiniz. Benim orada öğrencilik yaptığım süreç. Sonrasında yıllar sonra tekrar buluşmak, birlikte müziği konuşmak, müzik yapmak benim için ayrı bir keyif ve mutluluk olacak.
0: Benim için de aynı şekilde. Yani bu işte öğretmenlik veya hocalık mesleğinin veyahut da kurumunun diyelim aslında en güzel yanlarından birisi de bu. Hani yetişen bir fidanın yetişmesinde küçük de olsa katkınız veya tanıklığınız bile bence çok önemli. Olduğunuz bir insanın işte ondan sonra meyve veriyor olması, yıllar sonra onunla da aynı platformda, aynı gönül güzelliğiyle ve icrasal anlamda da farklı noktalarda görmek bizler için de hem mutluluk hem de bir onur ve gurur meselesi oluyor. Ben de sana teşekkür ediyorum ve mutluluğumu dinleyicilerimizle de bu anlamda paylaşmak istiyorum.
1: Ne güzel.
0: Evet, Mustafa'cığım şöyle yapalım mı? Tabii ki ben seni çok iyi tanıyorum, dinleyicilerimiz de tanıyorlar ama dilersen şöyle bir müzik yaşamından bahsedelim. Sonra yolumuzun kesiştiği Ege Üniversitesi'ndeki yıllarımıza da dönelim.
1: Evet.
0: Oralarla ilgili de böyle belli anımsatmalar, belli kritikler de yaparız. Evet, söz sende.
1: Şöyle başlayayım. Erzincan'da doğdum. Aslında Tunceli Pülümür ilçesinde bizim ailemiz oradan gelir. İlkokulu orada okudum. Kendi ait olduğumuz kültür, bu gelenek sebebiyle zaten hep müziğin içindeydik biz. Abimle birlikte, dinleyiciler bilirler, Müslüm Eke ile
0: Evet.
1: birlikte. Biz çocuk yaşlardan itibaren birlikte müzik yaptık. Hatta bu bir dönemler 3 numara saçlar, kırmızı papyonlu, türküler söylediğim sahnelerde, türkü söylediğim fotoğraflarım falan var. Türkü, bu gelenek, bu kültür bizim için çok küçük yaşlardan itibaren vardı. Onun içerisindeydik. Lise bittikten sonra konservatuvar dönemi İzmir, az önce de bahsettiğim gibi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Orada kavala başladım.
0: Evet.
1: Dilsiz kaval eğitimi aldım. İlk hocam
0: Neden kaval
1: hocam
0: diyelim?
1: ben böyle duruyordum, kaval verdiler diye bir espri yaparlar. Üflemeli enstrümanları her zaman seviyorum. Aslında bizim müzik sülalemizde dedemin ismi de Mustafa Eke. O da asma davul çalarmış, kardeşi zurna çalarmış. Hatta dizde keman çaldığı da olmuş. Onun dışında o bölgede zaten üflemeli çalgılar sıklıkla icra edilir. Erzincan'da Eğin'de klarnet çalınır. Onun dışındaki bütün ilçelerde zurna çalınır düğünlerde. Mey görülür tabii ama üflemeli enstrümanları ayrıca seviyorum ben. Yani müziğin bir ifade şekli olduğunu düşünüyorum. Üflemeli enstrümanlar da derdini, sevincini içine üflediğin enstrümanlar. Kendini çok iyi ifade edebildiğini düşündüğüm enstrümanlardandır. Enstrümanım kaval olması tabii konservatuvarla birlikte başladı. İlk hocam da Mahmut Karagenç'tir. Buradan da
0: Evet.
1: anmış olayım kendisini.
0: Mahmut Hoca'ya evet buradan selam ve sevgilerimizi iletelim. Ama ben yanlış hatırlamıyorsam seni yönlendiren Mahmut Hoca oldu herhalde değil mi?
1: Aslında abimle istişare ediyorduk sürekli.
0: Öyle mi?
1: Ben
0: Düşünüyor muydun sen bağlamayı? Aman kavalı pardon.
1: kavala evet. Yani ben bağlama çalarak girdim sınava. Bağlama
0: Evet.
1: çalıp türkü söyledim. Sonra kaval enstrümanını mı seçsek gibi kavaldan ses çıkarabiliyordum sadece. Ama icra konusunda tabii bilgim pek yoktu. Konservatuvarla birlikte gelişti. Benim dönemimde 5 yıldı konservatuvar eğitimi. O süreç içerisinde kavalla haşır neşir olduk. Bir müzisyen ustamız elinde hangi enstrüman olduğu önemli değil. Aslında müzik gönlünle ve müzikal dimağınla birleştikçe çıkar, gerisi tekniğe çalışmakla olur gibi
0: Tabii gerisi
1: söylerdi.
0: fiziksel
1: Evet.
0: bir
1: Şimdi bizim için de
0: o.
1: evet o dönem kaval eğitimi
0: Evet.
1: alıp kendimi öyle ifade etmeyi denedim. Böyle gelişti daha
0: Evet.
1: sonra 2005-2006 dönemi Kültür Bakanlığı sınavıyla birlikte sınava girdim. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nu kazandım. 20 yıldır da orada görev yapıyorum.
0: Evet, ne güzel. Ama istersen şöyle o İzmir ve Ege Üniversitesi yıllarımıza dönelim biraz daha. Oradaki süreçlerden çünkü müzisyenlik, sanat veyahut da uygulamalı bütün alanlar, bütün mesleklerde teorik kısmını öğrenmek belki tabii ki şüphesiz çok önemli ancak bir de işin sahada uygulamasını yapmak çok kıymetli. Sen de çok değerli hocalarla topluluklarında da çalıştın değil mi? Yani korolarda yer aldın ki
1: Evet.
0: bizim yani sanatta özellikle halk müziğinde o amatör koroların geçmişten günümüze eğer bir usta bir çalıştırıcı da varsa o kendimize müzisyenliğimize çok şeyler katabildiğimiz önemli platformlardır.
1: Evet.
0: Sizin öğrencilik döneminizde de okulda çok güzel topluluklar vardı. Üniversite kursu çok iyiydi değil mi? Zeynel Hoca çalıştırıyordu.
1: Birçok öyle topluluk oldu. Aslında yaşadığımız bölgedeki icra edilen yoğunluktaki müziğe adapte olmak ya da mesela ben 5 yıl İzmir'de yaşadım. Oradaki zeybekler ya da işte göçmenlerle birlikte gelen Rumeli müzikleri. Ben bir tek İzmir'de gördüm amatör koro konserlerinin sonunda 9-8'lik potvarıyla konserin bittiğini. Genelde halaya alışkınız, halayla bitmesine. Evet. Orada tabii yaşayan toplumun beraberinde getirdiği kültür ve müzikle birlikte bunlar toplumda yer alıyor, yayılıyor. O 5 yıl içerisinde hem zeybek konusunda hem diğer müzikler konusunda hem işini iyi yapan, icra eden ustaların yanında vakit geçirmeyle kazandığım çok şey oldu.
0: Evet Mustafa'cığım, sohbetimize o zaman bir dilersen bir virgül koyalım. Hazır da böyle Ege'den bahsetmişken, zeybeklerden bahsetmişken bir zeybek örneği verelim mi?
1: Verelim. Benim çok sevdiğim eserlerden biri. Bozdoğan zeybeğini icra edebiliriz birlikte.
0: Olur. Değil mi? Halk müziğinden klasik örneklerinden
1: eserlerinden biri, evet. Çok keyifli, önemli, makamsal yoğunluğu da dinleyicilere ulaşan bir eser. Keyifle icra edebiliriz.
0: Evet, onu edelim. Ardından da dilersen benim çok sevdiğim yine aynı diziden bir Konya türküsü var. Fırın üstünde fırın. Ben de onu söylemeye çalışayım.
1: Harika.
0: Tamam.
1: Buyurun icra edelim.
0: Evet.

0: Yine sağlık Mustafa.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol hocam.
0: Evet, Ege Üniversitesi'nin sürecinden bahsediyorduk. Tabii ki seninle şimdi sohbet ederken benim de böyle o zaman tüneline girip de o film şeridi gibi bazı sahneler aklıma geliyor. Mesela senin verdiğin bir resital vardı. Hatırlar mısın? Türk Sanat Evi'nde.
1: Evet, yıl sonu konseriydi.
0: Evet, yıl sonu konseriydi. Böyle ama yani bir sıradan bir öğrenci konseri olmanın ötesinde böyle daha iyi hazırlanılmış farklı çalgılar da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Değil mi? Böyle yani kapsamlı bir etkinlik yapmıştım. Böyle dişe dokunur bir etkinlik diye anımsıyorum.
1: Orada özellikle farklı yörelerden eserler seçtik. Düzenlemeleri için çalıştık. Hatta biraz da okulda gördüğümüzün pratiğini gerçekleştirmiş olduk. Ritim notaları yazarak bu eserde şu ritim rifflerini kullanalım. İşte bu bölgeyi icra ederken şöyle çalalım gibi. Evet. Bir prova sürecinden geçip de sahneledik.
0: Tabii. Bir de şu da var. Yani bu da çok önemli bence bir etken. Çok iyi bir dönemdi sizin dönem ve sizden sonraki dönemler. Yani sizden bir sonraki arkadaşlarımızda.
1: Evet.
0: Hep beraber korolarda çalıyordunuz. Sürekli o hem birlikte müzik yapma, onun yanı sıra onun beraberinde getirdiği o duygudaşlığı da yakalama. Ondan sonra kolektif bir müzik arayışı yahut da müzik bilincine sizleri ulaştırdı ki o dönemden gelen arkadaşlarımız hep güzel yerlerdeler. İyi müzisyen oldular hepsi de.
1: Oluştu, doğru. Şimdi ben kendi adıma bir ait olduğum jenerasyon, belki arada bir jenerasyon ama usta çırak ilişkisini de gördü. Aynı zamanda yeni dönem icrası diyebileceğimiz, aslında ustayla çok bir araya gelmese de gelişen dijital yöntemlerle birçok müzik kaynağına ulaşabilmiş, onu kendi çalışmış, özümsemiş, icra etmiş, farklı bir ekolün bir arada hem onu hem onu görebilmiş bir jenerasyonum ben. Bir ustayla zaman geçirmek, sadece ondan müzik öğrenmek değil, onunla bir mecliste nasıl oturulacağını öğrenmek, nasıl esere yaklaşılacağını bilmek, sahnede nasıl oturmak, o bile öğretiyor, müziği öğretiyor insana. Ben o dönemi de yaşadım. Sonra bana yakın dönemdeki arkadaşlarla birlikte müzik yapma fırsatımız oldu. Bu dijitalleşme olmadığı zaman da daha çok birbirimize zaman ayırıyorduk. Daha çok birlikte icra ediyorduk. Bunların etkilerini de gördük diyebilirim.
0: Evet, o söylediğin nokta gerçekten çok önemli. Ya ben de öğrencilik sürecimde daha çok klasik Türk müziği branşındaki arkadaşlarımızda o meşk ve usta çırak ilişkisi daha yoğundu veya onlar daha rahat ulaşabiliyorlardı. Yani benim bir sınıf arkadaşım mesela Cinüşen Hoca ile görüşüp onunla meşk etme şansı oluyordu. Biz ona çok yakalayamıyorduk. Belki biz hani o iletişimde bir eksiklik mi yahut da zamansızlık mıydı hocalarımızın, ustalarımızın. Ama aşıklık geleneğinde de aynı şekilde değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Yani ustaya
1: çırak olmak. Ustaya
0: sanki
1: çırak
0: bir
1: olmak.
0: Dergaha değil mi? Artık bir tasavvufi bir ekole intisap etmek gibi artık o ustanın oturuşu, kalkışı, hayatı algılaması, onun değer yargıları bir bütün olarak algılayıp yansıtıyorsunuz.
1: Evet. Hele ki aşıklar toplumun içinde yaşamış, toplumu türkülerle anlatan kişiler. Bu sebeple zaten aşıkta, ozanda toplumu görebilirsiniz. Bence bu aşık toplumun aynası gibi. Tabii ki sanatçı aynasıdır toplumun ama aşıkta bunu zaten içerisinden gelen kişi olduğu için daha rahat görebildiğimizi düşünüyorum. Oraya çırak olmak çok muazzam bir okul. Oradan bir şeyler öğrenmek çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Yani şu nokta çok önemli. Yalnızca müzik öğrenmek, edebi kısmını öğrenmek değil. Yani o vicdanı öğrenmek, değer yargılarını öğrenmek. Yani klişe bir söz vardır ya aşıklarla ilgili. Halkın gören gözü, işte konuşan dili, duyan kulağı olabilmek.
1: Harika.
0: Yani o hissiyatı halkın dile getiremediği, yaşayıp ama dile getiremediği veya doğru şekilde dile getiremediği konuları en uygun ve en etkili bir şekilde ilerideki dönemlerde de yani tarihe bir miras bırakacak şekilde onu yansıtmak çok önemliydi. Şimdi aşıklık geleneğinden bahsetmişken sen de tam hani derler ya doğup büyüdüğün bölge itibariyle, yöre itibariyle daha doğrusu o tam işte Pınar'ın suyun kaynağından, gözesinden geliyorsun ve sizin orada da ben biraz Emine Vaki gibi olacak belki ama Sulari Baba aklıma geldi. İstersen
1: evet,
0: ondan bir eser hazırda

0: Ne yapabiliriz?
1: Dursun Cevlani ya da Aşık Sümmani ya da Davut Sulari, Aşık Reyhani gibi böyle çok büyük ustaları büyük özenle, büyük dikkatle dinlemeyi seviyorum. Ama Davut Sulari'nin yeri bende ayrı. Onun hayranıyım. Davut Sulari'den bir sürmeli örneği icra
0: Evet,
1: edelim
0: istersen
1: isterim.
0: bunu bir açalım mı?
1: Evet,
0: Sürmeli
1: evet.
0: örneğini.
1: Bununla ilgili bir hikaye var. İsterseniz siz önce anlatın, ben
0: Yani bu, ben de
1: bildiklerimi
0: birkaç
1: söyleyeyim.
0: kez programlarda da ya o türküyü tahmin ettim, şimdi neyi okuyacağını.
1: Tercan
0: Tercanelerini
1: elleri.
0: okuyacaksın.
1: Evet.
0: Yani o türküyü Davut Sulari'den dinletirken ben de o izahatı yaptım, ama o zaman bir kez daha tekrar etmiş olalım. Sen
1: Evet.
0: de tamamla, ben de eksik kalan yanları. Yani aslında yurttan sesler geleneğinin bir yansıması olarak da kabul edebileceğimiz, yani farklı ezgi tiplerinin, usul yapılarının, sözel içerik bağlamında da farklı söz kalıplarının halkın çok farklı coğrafyalarına ulaşması, birbirini tanıması adına da önemli bir şey. Tabii ki söylediğin çok doğru. Yani çok değerli aşıklarımız var, mahalli sanatçılarımız var, ama Davut Sulari bunların içerisinde apayrı bir yerde.
1: Çağının çok
0: Evet,
1: ötesinde
0: çok
1: bir
0: ötesinde. Yani hani bir söz vardır ya, ben onu çok severim. Yüzyılda bir gelir derler. Gerçekten Sulari de o şekilde
1: Evet.
0: sazı, sesi, sözel içerikleri, tasavvufi içerik bağlamıyla. Yani neresine bakacak olursanız olun, hani hep şeyin zirvesinde her yönüyle. Dolayısıyla işte bir sürmeli türkülerini veya
1: Yozgat'ta
0: sürmeli
1: sık
0: tarzına,
1: karşılaşılan
0: evet,
1: bir
0: sık
1: form.
0: karşılaşılıyor.
1: Evet.
0: O da diyor ki bizde de sürmeli var. Tercan ellerini üretiyor.
1: Evet.
0: Ki Sulari Usta'nın biliyorsun hani Konya tavrıyla çaldığı bir türkü var. Şu an adını anımsayamıyorum ama Fiday Dayı çalıyor, değil
1: Evet.
0: mi? Yani
1: Birçok
0: çok
1: formda
0: açık
1: bir
0: bir
1: eser
0: alan.
1: icra etmiş, bestelemiş.
0: Evet.
1: O an doğaçlama okumuş. Çok derya deniz
0: Evet.
1: dedikleri şeyi, unvanı
0: Tam onu
1: rahatlıkla
0: bünyesinde
1: taşıyan biri.
0: taşıyan bir ustamız
1: Evet.
0: gerçekten.
1: Evet.
0: O zaman bir
1: Tercan
0: tercan
1: ellerini
0: elleri
1: icra edelim.
0: diyelim. Sen de
1: Evet.
0: şöyle bir memlekete git
1: Ben
0: gel
1: doğru
0: bakalım.
1: gideyim.
0: Evet.
1: Evet. Birlikte keyifle
0: Evet.
1: çalacağız inşallah.

0: Evet, ağzına sağlık
1: Teşekkür
0: Mustafa'cığım.
1: ederim.
0: Çok güzel
1: Sağ
0: bir
1: olun hocam.
0: icra oldu. Evet Mustafa'cığım, süremizin sonuna yaklaşıyoruz.
1: Zaman
0: Yani
1: nasıl
0: o
1: geçiyor
0: kadar hızlı
1: bilemedik, evet.
0: geçti. Yani ben eğer uygunsam bir program daha önümüzdeki hafta. Tabii senin konser çalışmaların da çok yoğun, onu biliyoruz, ama zaman eğer olabilirse bir program daha çekelim diye bir teklifim olacak sana.
1: Teşekkür ederim. Bu bir program gibi değil. Biz bize meşk ediyoruz. Dinleyicilerimiz de bize katılıyor gibi hissediyorum. O yüzden
0: Sağ
1: ben
0: olun,
1: her
0: eksik
1: zaman
0: olma.
1: gelmeye hazırım.
0: Tamam, o zaman şimdilik vedalaşalım dinleyicilerimizle.
1: Türkü icra edebildiğimiz her yer bizim için çok kıymetli. Hele ki TRT çatısı altında böyle bir programda yer almak, dinleyicilere ulaşmak. Aynı zamanda program içerisinde de bahsi geçtiği gibi kıyıda köşede kalmış Anadolu'nun böyle kıymetli hazinelerini bir programda buluşturmak, dinleyicilere ulaştırmak çok kıymetliydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Birlikte meşk ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz için mutluyum. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de Türküler yarınız, Türküler yareniniz olsun diyoruz.
2: Dolayı hatırlamış gidiyor.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla da yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuğumuz Burdur ilinden mahalli sanatçı İbrahim Uyanık. Merhabalar Üstad, nasılsın?
1: Merhaba hocam, merhaba, teşekkür ederim.
0: Üstad, bir türkü dinleyelim sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz efendim.
1: Tabii
0: hangi
1: ki,
0: türkü var ilk sırada?
1: Evet, Hüyüklü Arap'tan alınma, ya da geceleri uzun hava diyoruz.
0: Buyurun efendim, hocam. Bir gurbet havası, buyurun.

0: Üstad, nefesine sağlık, eline sağlık. Sizi
1: Teşekkürler hocam.
0: biraz tanıyalım.
1: Burdur'un Kılavuzlar Köyü'nden İbrahim Uyanık, mahalli sanatçı olarak Turizm Kültür Bakanlığı'na bağlı. Oradan da kartımızı aldık.
0: Efendim, tabii ki mahalli sanatçılar, bizim kültürümüzün özünü yaşatan onlar. Evet, türkü dinleyelim sizden yine. Ne dinleyeceğiz efendim?
1: Bir Acı Payam türküsü diyoruz hocam. Belin başı tozlu mozlu diyelim.
0: Evet, buyurun, siz dinliyoruz.

0: Evet üstad, nefesine sağlık.
1: Sağ ol hocam.
0: Ne kadar güzel yöreselliğin ön planda. Üstad, sazla nasıl tanıştın? Nereden heveslendin? Biraz oralara götür bizi.
1: Atam mesleğim, babam da bu işi yapıyordu rahmetli. Babamdan feyiz aldım. İşte Ahmet Ali Selçuklulardan, Beleğin Yusuflardan, Topal Cafer, Hüyük Taraflardan feyiz aldım.
0: Yöresel ustaların arasında yetişmek sizin için çok büyük bir kazanç tabii ki. Şimdi hangi türkü dinleyeceğiz? Hangi türkü var sırada?
1: Kıratıma binemedim heybeden diyelim hocam.
0: Evet. Yörede asla vazgeçilemeyen, hala o melodisinin üstüne güzel güzel yakımlar yakılan bir eser. Buyurun efendim. Değişik bir versiyonu dinleyelim sizden. Buyurun.

0: Efendim çok sağ olun. Çok teşekkürler. Düğüncülük devam, değil mi?
1: Evet hocam, düğüncülük
0: Var mı
1: devam.
0: çocuklarda da bu işe heves eden?
1: Var, oğlan var, oğlum.
0: Oo.
1: Süleyman Uyanık.
0: Ne
1: Beraber
0: güzel.
1: devam
0: Ne
1: ediyoruz
0: güzel.
1: hocam.
0: Dededen aldı,
1: Tabii ki.
0: babadan aldı, devam
1: Babadan,
0: ediyor.
1: dededen.
0: Ne güzel efendim, mahalli kültürümüz yaşasın dilerim. Herkes yöresinin
1: Evet.
0: kültürüne sahip olacak. Bunu yaşatarak geleceğe aktaracak. Evet, hangi türkü var sırada?
1: Koçeşteriler yaylamızın adını diyelim
0: Buyurun,
1: hocam.
0: sizden diyoruz. Bir dirmil türküsü. Buyurun efendim.

0: Paçaların sümbünü cıvıl cıvıl ötüşür şu Burdur'un gülbünü.
1: Eyvallah üstadım. Nefesine sağlık, eline sağlık.
2: Teşekkürler hocam.
1: Hangi eseri dinleyeceğiz şimdi? Hangi eser var sırada?
2: Şimdi Uzun Ava diyelim. Sümbül mü sandın şu yaylanın otunu?
1: Buyurun efendim diyelim. Siz dinliyorsunuz.

0: Evet üstad. Biz son Türk alacağız.
1: Bizim yaylalar boz boz kekikli diyelim hocam.
0: Evet sevgili dinleyiciler. Böylelikle bir program.

Programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Burdur ilinden mahalli sanatçı İbrahim Uyanık idi. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahalde başka bir çalıp okuyanla beraber olmak dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun bağrından kopup gelen, asırlardır gönül telimizi titreten o eşsiz türküleri sizlerle buluşturmak için Gece Ezgileri programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muhittin Tartan'a ait olan Bilecik türküsüyle başlıyoruz. Hale Gür söylüyor. Bir incecik yolum gider Yemen'e.

Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Aklım fikrim zayi eyledi yer beni. Öğüt verdim deli gönlüm almadı.

Özbek'in Halit Kaçan'dan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Hediye Hüseyin sizlerle. Kalk gönül yola gidelim, yolumuzdan bilen yoktur.

Muzaffer Sarı Sözel'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği Sivas türküsüyle Çimenil Ter sizlerle. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın.

Sadi Yaver Ataman'ın derlediği Karabük türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Taş harmanın mazısı, tavşan kovar tazısı.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle Seçkin Tutuş sizlerle. Anam ağlar başucumda oturur, derdim elli iken yüze yetirir.

dinleyenler, programımız devam ediyor. Sırada Kadir Kars'a ait Muş türküsüyle Bircan Pullukçuoğlu var. Muş'un etrafında fesli gezerim, elbisem kirlenmiş paslı gezerim.

Gece Ezgileri programının sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhabalar, TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle sizlerle olacağız kıymetli dinleyenler. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Dedikten sonra Özgürcüğüm hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrar bir çarşamba akşamı Türkiye'de
0: evet,
1: seninle
0: Mustafa'cığım,
1: beraberiz.
0: Evet Mustafa'cığım ne kadar güzel yine buluştuk. Dinleyenlerimizle TRT Türkü radyo dinleyenlerimizle buluştuk. İnşallah güzel keyifli bir program olur. Onlara da böyle güzel türküler armağan ederiz yayınımızın evet. İçerisinde.
1: Bugün çok keyifli türküler hazırladım.
0: Var bugün. Ben repertuarını şöyle gözden geçirdim. Çok güzel türküler var sevgili dinleyicilerimiz, lütfen kaçırmayınız demek istiyorum. Ve sevgili yapımcımız daha yine sıralama yaparken sevgili Mustafa'cığım demiş ki Özgür Eren'le başlayalım demiş. Şayet bir sıkıntı yoksa şayet.
1: Tabii ki hay hay.
0: Peki efendim biliyoruz ki

0: Türkülerimizde içinde her şeyi barındıran, hikayeleri olan eserler, içinde sadelik ve içtenlik, derinlik barındıran türkülerimiz var. Hayatı ve varoluşu da anlatan hikayeler var. Bir Konya Akşehir türküsüyle başlamak istiyorum. Entarisi aktandır, aman ne gelirse haktandır. Ve hemen arkasından bir Tokat türküsü, yine herkesin çok sevdiği Çamlar Altına demek istiyorum. Buyurun.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Bir Kırşehir Bozluğu'yla ben başlayacağım.
1: Evet.
0: Bir sel geldi, manak özü bürüdü. Bu Çiçek Dağı olaylarında bir öz. Hı hı. Orada gelişen olaylar sonucu yakılan bir ağıt bu. Hı hı. Ardından ise yine Kırşehir'den "Ahu gözlerini sevdiğim Dilbar, sana bir sözüm
1: çok
0: var."
1: Çok sevdiğim bir. Demiyorum, çok diyeceğim. Sevdiğim bir türkü.
0: Onur Salman kardeşim ailesiyle şu an bizleri dinliyor. Çok sevdiği de bir türkü, ona armağan etmek istedim. Evet. Onur Salman kardeşime gelsin.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzeldi. Yine biz burada her zaman olduğu gibi mest olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Her dinlediğimde de tüylerim diken diken oluyor. Yani senin tabii ki bu hani bağlamın tellerin arasından çıkan o

0: sanığı eminim radyoları başında dinleyenlere de şahane bir şekilde ulaşıyordur diye
1: gönüllere dokunabiliyorsak.
0: Yani bölgesel çeşitliliği en güzel zirvede sunan arkadaşlarımdan bir tanesisin. Seni seviyorum Mustafa'cığım.
1: Çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm, sağ olasın.
0: Ay canım benim, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, aslında hemen bir baştan da belirtmek istiyorum. Sıralama bende değilmiş. Taha'cığım hemen beni yukarıdan uyardı ama özür diliyorum. Taha, ben öyle gözden kaçmış olabilir. Olabiliyor bazen böyle şeyler.
1: Aramızda bir iki türkünün lafı mı olur
0: ya,
1: Özgür?
0: Olur mu canım ya? Hiç olur mu? Değil mi?
1: Yani.
0: Dert değil öyle şeyler. Evet. Yine bir Orta Anadolu türküsüyle devam etmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz. Nar ağacı narsız olur mu? Aslında çok eski değil mi?
1: Evet.
0: Çok geleneksel, yine yapısında saklayan türkülerimizden bir tanesi. Ve çok sevdiğimiz isimler de bunu çok seslendirdiler.
1: Evet, yıllarca onların dilinden, sesinden
0: özellikle
1: dinledik.
0: Özellikle de Belkıs Akkaya ablamızdan, evet, çok dinlemeyi sevdiğimiz bir türkü. Bakalım onun gibi okuyabilecek miyim ama... arkasından da yine Çankırı türküsüne bağlayacağız. Hareketli bir türkü. Avanın bağa girdim, üzünüm yok diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.
0: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgür.
1: Bu türküler çok okunmuyor diye düşünüyorum.
0: Kulakları çınlasın bizleri dinliyorsa. Emine abla çok okurdu
1: değil
0: bu türküyü.
1: mi? Emine
0: Evet,
1: Koç ablamız
0: Emine
1: bunu
0: Koç.
1: çok okurdu. Ben ondan da çok dinledim
0: Kendi
1: hakikaten.
0: memleketi
1: Tabii Çankırı
0: özellikle
1: yöresi.
0: ondan çok dinledik bu türküleri.
1: Evet.
0: Allah
1: Yani
0: sağlık sıhhat versin. Buradan saygılarımı,
1: amin.
0: sevgilerimi iletiyorum.
1: Evet, sağ ol. Sağ ol Mustafa'cığım.
0: Evet,
1: Evet,
0: keyifli oldu.
1: sırada ne var şimdi?
0: Sırada ne var şimdi? Şimdi Özgürcüğüm, sırada şöyle bir uzun havamız var. Yani bozlağımız var daha doğrusu. Nedir bu başımda bu sevda nedir? Yandım ataşına ben kaç senedir. Sevdiğim derdimin dermanı sendedir. Derdimin dermanını ver öyle git diyeceğim. Neşet Ertaş'tan. Ardından da aslında çok eski bir eser ama sanırım yıllardır, yani yıllar sonra ilk defa ben okuyacağım. Bu eseri de bana uzun yıllardır bunu tavsiye eden, ya bunu oku sana yakışır, ağzına da yakışır diyen sevgili birim amirimiz Hasan Özel'e gönderiyorum.
1: Kendisi özel istedi o zaman, değil
0: Hayır
1: mi?
0: istemedi, haberi bile yok ama
1: Ya.
0: mutlaka dinliyor şu an yayını. Evet, buradan kendisine
1: Peki,
0: gönderiyorum. Sürpriz
1: tamam.
0: oldu.
1: Tamam, peki.

0: TRT Türkü.
1: Evet, ağzına sağlık Mustafa'cığım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bölgesel zenginlik, teknik işte böyle bir şey. Ankaralılar herhalde radyoları başında kalktılar, şöyle bir oynadılar. Ama 5-10 para verelim, kandıralım. Artık çok da yeri yokmuş gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
2: Evet, günümüz itibariyle öyle. Ama eser eski olduğu için çok da görmüyorum aslında.
1: Değil mi? Halk ozanlarının işte tarihten, geçmişten günümüze taşıdığı bu eserlerde, evet, geleneğimizde böyle sürdürmek zorundayız. Ama şimdi günümüzde de 5-10 parayla da artık olacak gibi değil gibi geliyor bana.
2: Tabii artık uzay çağında yaşıyoruz yani.
1: Ya evet ya, maalesef öyle oldu. Ama eskiler güzelmiş değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ben onların tadını hiçbir şekilde, hiçbir şey değişmek istemiyorum. Sadelik, yalınlık, zariflik. Bence her şey oradaymış yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi sen Ankara türküsü dedin, ben de bir arkasında bir Ankara türküsü bağlamak isterim. Çok sevilen türkülerden bir tane. Samanlıktan kaldıramadım, Zühtü var.
2: Zühtü, Samanlıktan kaldıramadığımız Zühtü.
1: Evet. Zühtü, evet. Arkasından da yine hareketli bir türküyle Hey 15'li, 15'li Tokat Yolları Taşlı diyeceğiz.
2: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Kapanışımız da bayağı bir keyifli, hareketli oldu. Sonra ser herhalde benim. Benimki de normalde şimdi önce bir esere geçeyim, bir anlatayım,
1: ay,
0: rahatlayayım.
1: Lütfen, çok güzel olur.
0: Şimdi bizdeki repertuardaki Aslı çok eğlenceli bir türkü. Ama Aslı orijinalini asıl ağızdan, kendisinden ustanın dinleyince çok duygulu. Ve ben bu türküye 3 gün ağladım. Evet. Bir özelliğim de o benim. Oyun havalarına ağlıyorum maalesef. Çok duygulu, kahırlı olunca. Şimdi de gözlerim doldu. Biraz daha inşallah okurum yani.
1: Özay Gönlüm hocamızın,
0: evet,
1: bir türküsü.
0: Evet.
1: Ve sen Özay Gönlüm hocamızın türkülerinde çok böyle... okuduğu hareketli türkülerde bile aslında anlatımda çok derin manalar bulabiliyorsun, değil mi Mustafa'cığım?
0: Evet, hocanın yani kendine özgü has bir tavrı vardı. O tavır beni,
1: evet,
0: cezbediyor işin açığı. Az önce Zühtü'yü okudun. Aklıma geldi gençlik korosuna girdiğimde,
1: evet,
0: sınavlarına. Çok kalabalık bir jüri.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin, aramızda olmayanlar da var. Şu an Yaşar Aydaş Hoca,
1: Allah
0: kanı gani rahmet etsin. Özay Gönlüm jüri başkanıydı.
1: Kesinlikle haklısın, evet.
0: İşte Erkan Sürmenler, Serbülent Yasunlar, Behçet Bostanlar, kalabalık
1: şu
0: bir
1: kadro. Şu anda aramızda değiller, yani yaşıyorlar bir kısmı ama şu
0: bir
1: anda bizlerle
0: yaşamıyor,
1: birlikte değiller.
0: Evet, Allah sağlık saat versin.
1: Amin.
0: İnşallah onlara da. Evladım dedi, sen nerelisin dedi. Ben eserimi okudum, sordu. Evladım nerelisin sen dedi. Hocam dedim, ben Ankaralıyım, Çubuk. Ankara Çubukluyum.
1: Evet.
0: Dedi sen dedi bizim dedi Zühtlüğü dedi bilin dedi. Çocuk aklı mıdır nedir?
1: Ay
0: güya ben de
1: ya,
0: kendimce espri yaptım.
1: Canım.
0: Hocam dedim, hangi Zühtlü? Samanlıktan kaldıramadığın Zühtlü mü deyince bir aralarında bir gülüştüler, böyle bir kahkaha koptu falan.
1: Evet evet.
0: Bir engame oldu. İyi dedi, iyi dedi, deli olan dedi. Ne okuyacaksın dedi başka dedi. Şunu okuyacağım dedim.

0: Mustafa Acar bağlama çalıyor. Bağlamasıyla eşlik etti.
1: Evet.
0: Kısa bir şey daha okudum. Aferin, aferin evladım dedi. Maşallah dedi, aferin. Buraya dedi nereden girdiysen oradan dedi geri çık git.
1: Aa,
0: Evet.
1: bak şimdi.
0: Kapıdan girdim, kapıdan çık git dedi.
1: Evet,
0: Tamam hadi şimdi oldu
1: evet.
0: dedi seni. Bir kıtara öyle
1: Ne kadar
0: okuttu.
1: güzel.
0: Allah kani kani rahmet etsin. Rütbü
1: Rahmet
0: deyince aklıma geldi.
1: eylesin.
0: Hocanın kendi
1: Evet.
0: ağzından, kendi yorumuyla ben son eserimizi çalıp okumaya çalışacağım. Kapanışımı da yapalım istersen. Süremiz azaldı Özgürcüğüm.
1: Peki, güzel şeylere değiniyoruz programımızın içerisinde de işte aslında işte samimiyette açıkçası böyle bir
0: Evet.
1: şey. Sevgili TRT Türgü dinleyenlerimiz, hanenizden hanemize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Sayılı dakikalar kaldı. Mikrofonda ben Özgür Eren.
0: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraberdik. Orkestramızda bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Erol eşlik ettiler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın. Afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Son eserime geçiyorum.
1: Evet.
0: Kara üzüm salkımı azimem.
1: Haydi bakalım.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ismim Halil Özgür Tokay, İzmir'den dinliyorum. Evlerinde bir ipekten halı var adlı türküyü istiyorum. Bu türkü tüm tanıyanlarıma ve TRT Türkü ailesine ve türkü dostlarına gelsin. Annem Filiz Tokay'a, babam Murat Tokay'a, kardeşim Tuğba Tokay'a, eşim Hülya Tokay'a ve kızım Rana Deniz Tokay'a ve sizlere gelsin efendim. Teşekkür ederim.